türlü bel olsa emin olma ki her şahsa hatta padişah olsa çok akrab gibi fırsat bulunca akraban olsa

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antay Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımızı Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas türküsüyle başlıyoruz. Deli Gönül Feryat Etme. Mine Yalçın sizinle.

Osman Feymani'den alınan Adana türküsüyle Sehariyeli devam ediyor. Ahu gözlüm tut elimden. Yavuz Değirmenci sizinle.

Nasıl yar diyeyim ben böyle yare? Mecnun edip çöle saldıktan sonra alemin bağına bülbüller dolmuş. Nedem benim gülüm solduktan sonra Ali Ekber Çiçek'ten alınan bu türküde Ebru Çiçek'i dinliyoruz.

Sırrı Sarı Sözen'den alınan türküde Kubilay Dökmetaş'ı dinleyeceğiz. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz sizi. Yozgat'ın asmasıyım. Dilek Karadağ sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, haberleri veriyoruz. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Genel Sekreter Mark Rutte zirvenin ardından yaptığı açıklamada NATO 3.0 vizyonunun somut sonuçlar üretmeye başladığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da ittifakta eşit sorumluluk mesajını yineledi. Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın savunma harcamalarını artıracağını belirterek bedavacılık dönemi sona erdi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara teşekkür etti. NATO Ankara zirvemiz hayırlara vesile olsun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların büyük ölçüde kalktığını vurguladı. Böyle bir sıkıntımız yok ifadelerini kullandı. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, bir sıkıntı anında Sayın Trump'ı aradığımızda bize 24 saat içinde döner açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimi, çözüm iradesi mutlaka korunmalı sözleriyle değerlendirdi. Müzakere sürecine zorluklarının farkındayız, dünyanın beklentisi barışa fırsat tanınmasıdır dedi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın savaş gölüne dönüşmesini istemediklerini belirtti. Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ifadesini kullandı.

ABD ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşı misilleme olduğunu söyledi. İran saldırılara karşılık verileceğini açıkladı. Gece saatlerinde çatışmalar Körfez ülkelerine de yayıldı. Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD Başkanı Donald Trump zirvenin ardından basın açıklaması yaptı. Türkiye'ye F-35 tedariki konusunun gündemlerinde olduğunu söyleyen Trump, F-35 konusunda Erdoğan bize çok yardımcı oldu deme eğilimindeyim. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Erdoğan gerçekten büyük bir lider dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını söyledi. Zirvenin, NATO'nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü bir dönemde düzenlendiğine dikkat çekti. Fidan, ülkemizin 22 yıl sonra NATO zirvesine yeniden ev sahipliği yapmasına imkan sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz dedi. Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska, Türkiye'de misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti. Zelenska'ya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik etti. Bakan Göktaş, savaş mağduru çocukların yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. 19 lider eşinin de katılımıyla çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Emine Erdoğan, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerine bağımsız denetime sunmalı dedi. Türkiye son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın %56'sı NATO ülkelerinde yapıldı. Kilogram başı ihracat değeri ise Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştı. Spor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar, hayırlı uğurlu bir gün diliyoruz ve bugün 9 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Dileğimiz bütün ülkemizde herkesin sağlıkla, huzurla yeni bir güne başlaması efendim. Bugün biz İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Yine TRT Türkü'de sabah diyerek her sabah sizler için günün programı olan ve türküler eşliğinde sabahı nefeslediğimiz bu programda yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Efendim Ahmet Şensiz bugün yapımcımız programı sizler için hazırladı. Servet Sever ana kumandada sesleri en güzel biçimde ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. Yaklaşık 3 saat boyunca yol arkadaşlarımla birlikte sizlerle yarenlik edip türkülerimizi sunacağız. Tabii yaz sıcağı, Temmuz sıcağı. Hani yaz günü Temmuz'da sen terlemen sileyim dedirten bir sıcaklıkla yine ülkemiz devam ediyor bu günleri yaşamaya. Ama önemli olan sağlık, sıhhat. Bütün görevi başında olanlara, sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerimize, sınır boyundaki Mehmetçiğimize, herkese selam olsun. Allah işlerinde kolaylık nasip eylesin. Ve ilk türkümüzle

günü şöyle bir güzellikle başlatalım. Zaten TRT Türkü'de sürekli türküler sizlerle. Gülcan Kaya Aral İstanbul Radyosu Korosu eşliğinde Aşık Davut Sulari'den Ali Ekber Çiçek'in derlediği Erzincan türküsünü seslendirecek. Şepkenin kavakları dolar gider arkları, karşıdan görünür o yarın konakları. TRT Türkü'de sabah başladı, yolumuz açık olsun.

saatimiz 7.15'i gösteriyor. TRT Türkü'de sabah yayında efendim. Sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü. 9 Temmuz 2026 Perşembe sabahında yine İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz sizlere. Ve sizin programınız TRT Türkü'de sabah. Şimdi ulaşmış olabilir sesimiz. Programı Ahmet Şenses hazırladı bugün. Sesleri ulaştırıyor Servet Sever ana kumandada. Servet Sever, insan sever diyorum ben ona. Ve az önce rahmetle, sevgiyle, saygıyla yad ettik. Şahin Gültekin hocamızın sesi ulaştı sizlere. Bir Rumeli türküsü seslendirdi. Yöre ekibinden derlenmiş. Maya Dağ'dan kalkan kızlar, al topuklu beyaz kızlar. Efendim selam olsun bütün yurdumuza tekrar. Bu kez Gülşen Altun'un sesine kulak verelim. Burhan Gökalp'in repertuarımıza kazandırdığı ve kaynak kişi olduğu Ankara türküsüyle. Asker oldun vatana, gidiyor mu kıtana? Kısaca Zalifim diye adlandırılan türküyü seslendirecek Gülşen Altun. Ondan sonra da Trabzon'a doğru yol alalım ve İbrahim Can'ın repertuara kazandırdığı türküyü kendi sesinden dinleyelim. Eser Bahar Rüzgarı.

Efendim Yunuslar dizi dizi aşar dağ denizi. Yalvarıyorum Mevla'ya ayırmasın bizi. Sevenler ayrılmasın, TRT Türkiye'de sabahta kalsın herkes.

Efendim 7.23 Trabzon'a bir selam saldık. 9 Temmuz ve sıcak bir hava İstanbul'da hüküm sürüyor. Birçok bölgemizde de öyle. Bu arada yağmurlar da tabii düştüğünde toprak bereketiyle şahlanıyor. Güzel vatanım, şimdi her yeri nasıl güzeldir. Hani o türküdeki gibi, bizim ele bahar gelmiş, kokar yazılar yazılar. Efendim meler, koyunlar, kuzular. Güzel vatanıma tekrar günaydın diyorum. Selam, sevgi, saygıyla selamlıyorum. Ben ve tabii ki muhteşem ekibimiz Ahmet Çense, Servet Sever. Biz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz. İletileriniz gece saatlerinden itibaren ulaşmaya başladı. Şükür kavuşturana diyenler için diyoruz ki TRT Türkü'de her an sizlerin sevdiği birbirinden güzel programlar var. Ama TRT Türkü'de sabah, sabahların değişmez adresi radyomuz TRT Türkü'de. Ve devam edelim bu kez. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum günleri saya saya diyecek Sabriye Sayın. Kamil Nizam Bigalı'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği Çanakkale Biga türküsü. Türkümüz bütün Çanakkale için.

0: Hüsamettin Subaşı güzel bir Van türküsü seslendirdi. Faik Erener'den derlenmiş. Yeni hamamın üstüyem, Ergenoğlan'ın dostuyam. Şimdi bakalım yollarda nasıl bir trafik seyri, bir akış var.
1: Yol durumu.
0: İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında Havaalanı Köprüsü'nün İzmir yönünde köprü derz onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle 7 Temmuz 2026 tarihinden 11 Temmuz'a dek sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak ve ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları kapsamında köprü kirişi yerleştirme işlemleri nedeniyle kuyuluk bağlantı yolu, ki burası Kuyuluk Çeşmeli yönüyle Mersin Kuyuluk yönüdür, 8 Temmuz'dan 9 Temmuz'a dek saat 09 ile 19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla kapatılacak ve trafik akışı kontrollü biçimde sağlanacaktır. TEM otoyolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında Muallimköy kavşağı ile Körfez kavşağı mevkiinde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü trafiğe tamam.

0: kapatılacak. Ulaşım Muallimköy kavşağından D100 devlet yoluyla Kuzey Marmara otoyoluna yönlendirilecektir. D100 devlet yolunda yine TEM otoyolu Dilovası ve Doğu Hereke gişeleri Ankara yönüne girişler de kapalı olacaktır. Bunu bilginize sunalım. Yani Doğu Hereke gişelerinin Ankara yönü trafiği kapatılı durumda. Çalışmalar 6 Temmuz günü başladı ve saat 12 itibariyle 24 saat esasına göre de çalışmalar devam ediyor. Ayrancılar Torbalı yolunun 8 ila 10. kilometreleri arasında 8 Nisan'da başlamıştı çalışmalar. 10 Temmuz 2026 tarihine dek bu yol yapım çalışmaları devam edeceğinden yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılı durumda. Ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor. Sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine uysunlar. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında 8 Temmuz tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle yine ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Devrekhane-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68 ila 72. kilometreleri arasında Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kastamonu-Çankırı yönündeki sağ tüp 8 Temmuz gününden itibaren belirli aralıklarla trafiğe kapatılı durumda kalacak. Ulaşım Ilgaz Dağ yolu üzerinden sağlanacaktır. Yine sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uysunlar. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometreleri arasında 6 Temmuz tarihinden itibaren köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometreleri arasında belli yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışmaları yapılıyor. Sürücüler yine dikkatli ve tedbirli olsunlar. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve satıh kaplama çalışmaları yapıldığından 8 Temmuz'da başlayan çalışmalar, ki saat 07'den itibaren başlıyor bu çalışmalar, bu esnada trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılı durumda olacak ve tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Hayırlı ve emniyetli bir yolculuk diliyoruz.
1: Yol durumu.

Saatimiz 7.37'yi gösteriyor. Yol durumu hakkında size kısacık bilgiler verdik. Tekrar yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Efendim özellikle tek şerit gidiş geliş şeklinde ayrılmışsa lütfen bunu kamu yayıncılığı gereği mutlaka anımsatmakta yarar görüyoruz. Hatalı sollamalardan kaçınınız. Uykusuz mümkün olduğunca yola çıkmayınız ve sıcaklığın arttığı şu günlerde özellikle uzun yol sürücüleri yanlarında mutlaka su, yiyecek ya da kan şekeri düşmelerine karşı, tansiyon düşmelerine karşı tuz ve şekerli yiyecekler bulundursunlar. Tabii abartmadan bunları. Dilerim ihtiyacınız olmaz ancak tedbirde fayda var. Hani tedbir kuldan, takdir Allah'tan diyoruz. Yol durumunu aktardıktan sonra bir güzel Edirne Keşan türküsü dinledik. Nihat Çubukoğlu Yürü ekibinden derlemiş ve Mücella Ata'dan dinledik. Kızılcıklar oldu mu, serelere doldu mu, gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Efendim bir gelin kızımızın seslenişidir yarine. Devam ediyoruz bu kez Neşet Ertaş. Evet, Bozkır'ın tezenesi o sesiyle sizlere seslenecek. Rahmet diliyoruz kendisine. Kırşehir'e doğru yola çıktık. Al yana kallanıyor, sevdikçe ballanıyor. Haydi Neşet Baba sevenler, radyonuzun büyümesi daha bir açılsın.

Efendim, TRT Türkiye'de sabah yayında İstanbul Radyosu stüdyolarından seslenmeye devam ediyoruz. Birinci saat dilimimizi yavaş yavaş tamamlamak üzereyken Sibel Güzel'in sesi ulaştı sizlere. Bir Malatya türküsü dinledik, Ufuk Erbaş derlemiş Mahmut Teke'den. Ufuk abimize buradan selam gönderelim. Dilerim sağlığı yerindedir. Uzun yıllar halk müziğine hem derlemeleriyle hem de sesiyle hizmet etti ve İstanbul Radyosu aynı zamanda bantlarını dinlediğimiz yer olmakla beraber icra etti ve belediye konservatuvarı uzun yıllar görev yaptı. Dedi ki Pınar'a gel ki görem, el uzat bir gül verem, aramızda dağlar var, ben sana nasıl erem. Şimdi devam ediyoruz. Nida Ötfekçi hocamızın Ankara'dan Necmettin Palacı'dan derleyip notalandırdığı bir türkü. Oğlan kolunu sallama, bana nafile dünürcü yollama diyor ya hani. Kız işte diyor ki benim gönlüm nal burada. Böyle de bir hiciv yanı var. Dinleyelim, Ankara'ya bir selam gönderelim.

Konya'daydık. Bozkır'ın çağlayan sesi bir diyakartür. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun, ağlar içeyim, bal sizin olsun diyerek bir yöre ekibinden alınan türküyle seslendi. Şimdi Bülent Aslan'ı dinleyelim. Muallime seslenecek, penceresi cam cama diyerek bir Orta Anadolu türküsü bu da. Daha sonra bakalım havalar nasıl seyrediyor.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerini sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar özellikle öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer kuvvetli olacak. Bu nedenle sel baskınlarına karşı tedbirli olmakta fayda var. Hava sıcaklıkları Marmara'da mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyrederken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yine yağışlar öğleden sonra özellikle Trakya'yı ve Avrupa yakasını son derece etkileyecek. Ani su ve sel baskınlarına, yıldırım çarpmalarına, ulaşımdaki aksamalara karşı da dikkat öneriyoruz efendim. Bazı illerin sıcaklık değerleri: Bursa 30, Çanakkale 29, İstanbul 27, Kırklareli 20, Denizli 37, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 33, Adana 32, Antalya 30, Burdur 32, Hatay 29, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 30, Konya 31, Bolu 28, Düzce 29, Kastamonu 31, Zonguldak 26, Amasya 35, Rize 28, Samsun 29, Trabzon 27, Erzurum 26, Kars 25, Malatya 33, Van 26, Diyarbakır 38, Mardin 35, Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece olacak. Yine yansıttığımız değerlerden anlayacağınız üzere Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde sıcaklık değerleri var. Ancak tekrar anımsatalım, özellikle İstanbul'un Avrupa yakasıyla Trakya'da ani sel baskınları yaratacak denli yoğun bir yağış bekleniyor. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
0: Hava durumu.

Saatimiz 08.08'i gösteriyor. İnanın bana, bir rastlantı mı, tevafuk üzere mi böyle oluyor? Hep bunu söylerim ya size. Efendim 9 Temmuz 2026 Perşembe günü sabahından sesleniyoruz sizlere. İstanbul'dan, stüdyomuz İstanbul ve bütün Türkiye'yi kucaklayan TRT Türkü'de sabah programındayız. Tam bu dakikalarda meteorolojik bilgiyi aktardıktan sonra türkümüzü sunuyoruz ve saatimiz tam da bu saat oluyor. Az önce hava durumunu yansıttık sizlere. Tekrar İstanbul için yağış uyarısı yapalım. Bazen dinleyicilerimiz diyorlar ki hava durumu dinlerken haberleri de dinlemiş gibi oluyoruz. Elbette TRT yayıncılık ilkesi gereği her an kamu yayıncılığı da yaptığı için dinleyicilerimize her konuda bilgiler vermek zorunda. Hatta bu bir misyon, özellikle kültür programları olsa bile. Ve biz hava durumunu yansıttıktan sonra Zeynep Cihan'ın sesi ulaştı sizlere. Alim Deresi'nin delik taşları dedi ve hep şehit olmuş cümle kardeşleri dedi. Rahmet olsun şehitlerimize. Bir türkü bu, Refik Başaran ve Ahmet Atadil'den derlenen Halil Yüreğli'nin notaya aldığı muhteşem bir Ürgüp türküsüdür efendim. Ve Bursa'dan Hasan Uslu bizi dinler daimi olarak. Kendisine buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar sunuyoruz. Sevgili Servet Sever, Ahmet Şenses ve ben Deniz, bizi dinlemenizden mutluluk duyuyoruz. Bursa'ya ve size selamlar. Türkümüz de sizin için özel olarak armağanımızdı. Bundan sonraki bütün isteklerimiz gibi diliyoruz ki gününüz güzel geçer efendim. Hemen şimdi bir türkü daha sunalım. Devam etsin programımız. Tabii ki istekler saati. Aynı zamanda sizlerden gelen o güzelim elektronik mektuplar diyorum ya ben tırnak içinde. Her biri birbirinden güzel sözcük taşıyor. Yurdumun birbiriyle selamlaşması, selamun aleyküm, aleyküm selam demesi, sıcacık bir ortam. Devam edelim bu kez. Bülent Aslan'ı dinlemiştik. Şimdi Adana Köprübaşı Otur Saray'a karşı diye Arzu Aydın seslenecek. Selahattin Sarıkaya'dan Halil Atılgan'ın derlediği bir Adana türküsü. Halil abimize buradan selam gönderelim. Pazartesi akşamları tabii ki dilde telde Anadolu'da onun da programını Sabri Sabuncu ile birlikte dinliyorsunuz. Türkümüz bütün ülkemiz için.

Saatimiz 8.16'yı gösteriyor. Muhteşem bir Diyarbakır türküsü dinledik Ali İbicek'ten. Ben de çok severim, çok da severek söylerim. Ve biliyorum birçok konserde hemen dinleyicilerimiz gelirler. Mutlaka bir yerde bir kağıt kalem bulur. Makaram sarı bağlar der ve bunu isterler. Selahattin Mazlumoğlu'ndan Sarı Sözen hocamızın derlediği Diyarbakır türküsü çok güzeldir. Makaram sarı bağlar, kız söyler, gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyüm Asyem karalar bağlar? Ve devam ediyoruz. Sizin bölümünüz, sizin saatiniz. Saatimizde 8.17'yi gösteriyor. Bir perşembe sabahı İstanbul'dan sesleniyoruz. Biz doğmadan alnımıza yazılan duyguların süzgecinden süzülen, mühür gibi künyemize kazılan mühür mühür türkülerde biz varız. Tabii ki Fikret Dikmen dizeleri. Niğde'den Gümüşler kasabasından bizi selamlıyor. Tüm dostlara da türkü tadında güzellikler diliyor. Değerli ozanımız, ömrünüz uzun olsun. Çokça şiirinizi yıllarca seslendirdik. Hatta bazen takılırım, derim ki Fikret hocam, sevgili ozanım, türkü sevdası, gönül penceresi, gönül sesim, bütün Sabah Taslan imzalı programlarda şiirlerim vardı, unutuyor musun diye bazen takılırım. Selam, sevgi, saygı gönderiyoruz buradan. Şaban Günhan Eskişehir'den bizi selamlıyor. Canım ailem ve tüm türkü dostlarına türkü istiyorum diyerek kolaylık dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Adnan Önem, Aydın Karacasu'dan değerli TRT türkü dostlarına selam, sevgi, saygılar sunarım. Sağlıcakla kalın. Siz de sevgiyle kalın. Hüsniye Özçelik Çınar, Bursa'dan selam sevgi gönderiyor. Çok teşekkür ederiz. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın TRT Türkü diyerek iyi yayınlar diliyor. Ve Yusuf Karakök, Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden hayırlı sabahlar, selamlar. Aleyküm selam. İyi yayınlar diliyorum TRT Türkü'de sabah programıyla. Sabah Taslan ve tüm mesai arkadaşları kolay gelsin diyerek gönlümüzü şad eylemiş. Sabah çalışanları ve dinleyicilerini Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'me, Elcap Kablo çalışanlarına türkü armağan etmenizi isterim demiş. Sevgiler Türkiye'm diyerek de hislerimize tercüman oluyor. Ali Çakır, İzmir Bornova'dan bize selamlamış. Gününüz aydın olsun, sağlıklı kalın efendim. Gülay Karabulut, Konya Selçuklu'dan bize selamlıyorlar. Selamınız başımız üstte. Ali Baş, Dinar'dan selamlıyor yine. Dinarlılara türkü armağan etmek istemiş. Hay hay. İsmail Hakkı Onur, günaydın diyor Bursa'dan. Türküyü önce TRT programını hazırlayan, türkü seven herkese armağan ediyorum diyerken, Coşkun Bakan da Akdeniz'in incisi Antalya'dan herkese selam gönderiyor ve türkü istiyor tabii ki. Kezban Kafalı Burdur'dan bizi selamlamış. Sıradaki türküyü torunlarım, çocuklarım ve eşim için istiyorum diyor. Biz sizi kırar mıyız? Hemen türkümüz. Elindeki mendili yudur, sevdiğim yudur. Gönül kimi severse güzel odur diyecek Makbule Kaya. Özel gönlümden repertuarımıza kaydolan bir Denizli türküsü. Dinliyoruz. Thank you.

İmran Koç'u dinledi ki bir Azerbaycan ezgisiyle Mehmet Özbek hocamız Hasan Cudari'den derleyip notalandırmış. Araz üste buz üste, kebap yanar köz üste. Koy beni öldürsünler danıştığım söz üste. Böylelikle bir selam gönderelim Mayıs'a Aslanlı. Azerbaycan'dan bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize tabii ki Kars Iğdır'a da selam olsun. İhsan Özdoğan diyor ki selamlar sevgili Sabahat hocam, hoş geldiniz. Hoşumuza da geldiniz, Allah razı olsun. İyi ki geldiniz, sizin aracılığınızla İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve tüm radyo dinleyicilerine, Gülşehirlere, Nevşehirlere selam olsun, selam gönderdik efendim. Bizden ulaştırması Durak Çağatay, hayırlı sabahlar diliyor Erzurum'dan. Çok güzel cümleleriniz bendenize ulaşıyor. Dadaşlar diyarına ve size selamlar olsun. Ve çok güzel bir ileti. Hüseyin Aygün yazıyorlar, selam olsun. Sabahat ablam gününüz aydın olsun demişsiniz. Hayırlı günler diliyorum ben de sizlere. Sizlere Bosna Hersek'ten Marşmira, yani barış yürüyüşünden yazıyorum. 1995 Srebrenica soykırım kurbanlarını anmak ve soykırımlara farkındalık oluşturmak adına buradayız. Kafile dün Nizuk'tan yola çıktı. Yaklaşık 85 kilometrelik bir yürüyüşle yarın akşam Srebrenica şehitliğine ulaşacağız. 11 Temmuz günü anma törenleri, kimlikleri tespit edilebilen soykırım kurbanlarının cenaze törenleri olacak. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm Srebrenica şehitlerine Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Efendim biz de zaten o gün geldiğinde, bugün de tabii ki yüreğimiz yanarak Srebrenica'ya bütün saygılarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Şehitlerimiz kuşkusuz cennettedirler. Allah bir dahasını göstermesin. Her birinizi kalbi selamlarımızla da buradan selamlayalım efendim. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Osman Çokyaman, sabahlarınız hayırlı olsun diyor Van Erciş'ten. Sesimizin ulaştığı her yere de selam gönderiyor. Aleyküm selam. Selahattin Balkan, günaydın. İyi yayınlar Musa. Manisa Turgutlu, Musalar Yeniköy'den selamlıyor bizi. Aleyküm selam. Sultan Hanım'la çocuklarınıza ve Musalar Yeniköy halkına bendenizden türkü armağanı tabii ki var. Ali Yöntem, edinleyin gari. Tabii ki bucak çok güzeldir biliyorum. Sizin şirinliğiniz, hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Turan Akman Erkılıç, değerli hocam inşallah sağlığınız yerindedir. Eskişehir'e ve size selamlar gönderiyorum. Selamınız başım üstte. Hayırlı sabahlar, yeni bir gün, yeni bir umut demektir. Türkülerimizin sıcaklığıyla yüzler gülsün, gönüller ferahlasın. Güzel bir türküyle güne merhaba diyoruz. Çok güzel türküdür. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Bir gün mırıldanırım. Bu türküyü de İzmir Maltepe Asker Lisesi'ndeki askerlik arkadaşlarıma, komutanlarıma, öğrencilerimize, öğretmenlere, TRT Türkü arkadaşlarıma, eşime, Çağın Deniz'e, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, İbrahim Duru, Şaban Dişli ve Ender Ay'la bütün akrabalarıma, bir de TRT çalışanlarına armağan ediyorum demişsiniz. Teşekkür bizden olsun size. Musa Aytu, hayırlı sabahlar diliyor. Bartın'a ve size selamlar. Ve Nevin Keklik, günaydın diyor İzmir sıcacık. Sıradaki türküyü de tüm türkü dostlarıyla Ödemiş için armağan etmemizi istiyor. Türkümüz Özgür Eren seslendirecek. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir İstanbul türküsü, sözler Orhan Veli'nindir. Entarisi Al'a benziyor. Ardından da Ankara türküsü Rıfat Balaban imzalı. Evlerinin önü tahtarda araba diyecek Ali Demirhan. İki türkü de ard arda bütün ülkeme armağanım olsun.

Efendim, Ankara türküsünü dinlerken tahmin ediyorum şimdi Ankara bugün biraz daha ferahtır. Çok güzel bir organizasyon yapılmıştı. Ülkemizin gerçekten nasıl görkemli bir şekilde böyle büyük organizasyonlarda muhteşem bir hazırlık içinde olduğunu görmekten hepimiz kıvanç duyduk efendim. Dinleyicilerimiz bunu da vurgulamışlar. Biz de TRT Türkü'de sabahta bir kez daha emniyet güçlerimize, bütün çalışan personele, görev alan herkese sonsuz teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunalım. Efendim, elbette ki devlet büyüklerimiz de muhteşem bir şekilde bizi temsil ettiler. Zorlu bir organizasyondu çünkü. Salim Dubur günaydın demiş İzmir Alıya'dan seslenerek. Kahramanmaraş Andırlar'a sıradaki türkü armağan ediyor. Alparslan Can Türk Giresun Esbiye Kaşlıbük köyünden türkü dostlarını selamlıyor. Kaşlıbük köyü halkıyla bütün Şeyhoğlu ailesine türkü armağan ediyorum diyor Fındık Kentli. Özcan Güner Manavgat'tan bizi selamlamış. Türküyü sesimizi duyan herkese armağan olsun diyor. Mevlüt Koç hayırlı sabahlar dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Fahri Bey Ankara'dan selamlayarak hoş geldiniz. Sıradaki türküler Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki tüm polis arkadaşlarıma armağan olsun demiş. Hay hay. Uşak Eşme'den yazıyor Şahap Ünal. Ares için tabii ki türkü ister. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam. Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden bize selam gönderiyor. Tüm türkü dostlarına ve ekibe, gurbetteki Hacı Beşirlilere de selam gönderiyor. Mithat Çatlakaya Aladağ Eyner Köyü köyünden bizi selamlamış. Sizin de gönlünüz şen olsun efendim. Selahattin Erzi diyor ki Adana'dan güzel yurdumun güzel insanlarına TRT Türkü'de sabah yapım yayın ekibiyle saygıdeğer sanatçımız demişsiniz. Lütfetmişsiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Ve muhteşem ekibe çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri de eşim Yıldız Erzi ile değerli ekibe armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler de var olun. Aynı şekilde Tekin Koluçolak yazıyor. Diyor ki bugün Ankara NATO zirvesi trafiği bitti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen güven içinde bu etkinliği sonlandıran güvenlik görevlilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Bu vesileyle sıradaki türküyü de onlara armağan ediyorum. Tabii ki değerli TRT Türkiye ekibini de unutmuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Var olunuz. Kemal Özkul Kavşanlı'dan yazıyor. Kütahya'dan iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki türküyü de Tavşanlı'daki sanayi çalışanlarına armağan etmek istiyor. Kasım Baştürk Bartın'dan yazıyor. Günaydın efendim. Gününüz güzel olsun. Herkesle birlikte selam ve saygı, sevgi ben Deniz'de size gönderiyorum. Türküler kadar güzel günleriniz olsun. Tabii ki türkü isteğinizi cevaplandıracağız. İlyas Aydın Bey, dostlarınızı unutmadım. İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Melik Karatepe, Akif Arslan, Sıdıka Tavukçu, Türkan Tanrı verdiler. Ve çok sayıda bizim dinleyicimiz olan dostlarınız. Niksar'dan selam gönderiyor dinleyicimiz yine. Aynı şekilde Mustafa Bey de, Mustafa Kara, hayırlı sabahlar dileyerek Can Kurduran köyü halkı için Abdül Ötgün'e bir de türkü istemiş. Hüseyin Gezer de Denizli'den selam gönderiyor. Canım ailem için türkü istiyorum diyor. Biraz sonra bütün iletileri okuyacağım. Instagram, Facebook, X yani Twitter. Hepsi merak buyurmayınız vakit el verdiğince. Hemen türkümüz Tülay Ağgil seslendirecek. Tabii ki Kırşehir Neşet Ertaş imzası taşıyor. Tatlı dile güler yüze doyulur mu? Haydi bakalım dinleyelim türkümüzü.

Narman kazasında bir gelin gördüm, aklımı fikrimi hep ona verdim. Efendim muhteşem bir Erzurum türküsüdür ve benim kulağıma bir anda böyle rahmet olsun Raci Alkır, Raci abinin sesi ulaştı. Kenan Tuna notasını yazmış, repertuarımıza kazandırmış, yöre ekibinden derleyerek Gürkan Özpeker de seslendirdi. Her ikisi de Erzurumlu. Buradan selam gönderiyorum kendilerine. Kenan Tuna o naif sesiyle aynı zamanda Erzurum'da yöneticilik yaparak da hepimizin yüreğinde güzel bir iz bırakmış. Selam olsun. Umarım dinliyordur kendileri. Ve devam edelim. Türkü sunalım bol bol bu sabah. Yine bu kez yine Azerbaycan ellerine gidelim. Genellikle başlangıcı bilinmez ancak arama beni denir kısaca fakat. Şıhram dağlara sevdiğim sensiz dağda garip gezer dumansız şensiz. Şıh dolan çıh dolan mensiz. O dalıp yahtarma yani arama beni Selma Geçer seslendirecek. Ardından da rahmetle yad edelim güzel sesi bize yadigar kaldı. Rumeli esintisinde dinleyelim. Kemal Altınkaya'dan Sarı Sözen hocamızın notalandırdı. Ard arda türküler. Dağlar dağlar viran dağlar ardından da Ali Şim'in kaşları kare diye sesi ulaşsın. Emine Akmeşe'nin türküler sizin için. TRT Türküle sabah.

Saatimiz 8.58'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saatlik bir zaman dilimini geride bıraktık. 9 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. TRT Türkü postamızda, TRT Türkü'de sabah yayında efendim. Sizlerden gelen iletiler birbirinden güzel ve biz çok güzel bir Rumeli gezintisi yaparak bütün Trakya'ya selam göndermiş olduk. Emine Akmeşe'yi de sevgi ve rahmetle yad ederek. Zeki Bey yazıyor Eskişehir'den. Baston'un başkenti Devre'ye selam göndermiş yine. Mevlüt Koç iyi yayınlar diliyor. Mehmet Kalaycıoğlu da dinliyorlar bizi. Selam olsun efendim. Osman İnan Ankara'dan selam göndermiş. Türkü severlere türkü armağan etmek isterken Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya köyünden selamlıyor bizi. Aleyküm selam. Sıradaki türkü de her zamanki gibi polislerimize, askerlerimize ve tüm TRT dinleyicilerine istemiş. Mehmet Kalaycıoğlu Bey diyor ki Bilecik'ten dinliyorum. Pazar yeri 11'den tüm ekibe, sunucumuza, yapım ekibine selam ve saygılar. Bir mukabil efendim. Serkan Alkan Sivas Koylisar'dan hayırlı sabahlar diliyor. Özgür Aldemir Mersin'den selamlamış bizi. Aleyküm selam. Gürol Yavuz Eskişehir Miyalıcık'tan, İsmail İtişken de Karabük Safranbolu'dan

Kara Kimse ailesinden selam gönderirken Kapadokya'dan Vedat Karaaslan'la eşine, çocuklarına, İrfan Köklü ve eşi Emine Hanım'a, bir de bütün türkü dinleyicilerine türkü armağan ediyor. Manavgat'tan selam demiş Özcan Gönen bir mukabil efendim. Sesimizi duyan herkese tabii ki ulaşsın türkülerimiz. İlyas Aydın, ne kadar kibarsınız, düşüncelisiniz. Bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal. Orman yangınların büyük bölümü insan kaynaklıdır. Daha yeşil bir gelecek için doğayı koruyalım. Yangının sebebi olabilecek davranışlardan kaçınalım. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi. Ne güzel şanlı bayrağımız. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan selam gönderiyor. Havva Hanım'a türkü benden armağandır efendim. Alparslan Can Türkü Giresun Esbiye Kaştübü Köyü'nden selamlıyor bizi fındık kentli. Tüm türkü dostlarına türkü armağanı var. Ve Emine Demir Atamer diyor ki iyi diyelim iyi olsun. Güzel olan ne varsa biz onu da isteyelim ki o bizleri bulsun. Merhaba efendim. Bayram Gökçen Fethiye'den selam gönderiyor. Eşi Arife Hanım'la İstanbul'daki oğlu Profesör Doktor Cem Gökçen, Ankara'da bulunan kızı Fikriye Gökçen'le torunlarına türkü armağan ediyor. Gülten Kaymak, ne kadar zarifsiniz, Edirne'den günaydın diyerek Sabahat Hanım'la bütün ekibe kolaylıklar diliyorum, türkü dostlarına da türkü armağan ediyorum demiş, türküyle kalın diyerek de eklemiş. Kahramanmaraş Andırın'dan yazıyor, Andırınlara selam gönderiyor. Günaydın Ali Ağa'dan İzmir'den selam göndererek Andırınlara türkü istemiş Sahil Doğur. Yunus Şen Ocak'ta Denizli den selam gönderiyor. Aleyküm selam. Seher Hanım Durmuş Duyar için türkü istiyor. Peki söz veriyorum, o uzun havamı yarın size dinleteceğim. Karlı dağlar karın almış karına. Bugün vakit biraz azaldı ama yarına sözüm olsun. İsmail Yalabık Berlin'den selam gönderiyor. Bütün ekibimize kucakladığını bildirmiş. Var olunuz efendim, çok teşekkür ederim. Mithat Çatlakkaya Aladağ Ener Köyü'nden seslenmiş. Fahri Bey diyor ki hoş geldin TRT Türkü Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ndeki bütün dostlarımıza türkü armağan edelim. Ve çok güzel bir ileti. Ben bunu okumaktan mutluluk duyuyorum. Sesinizi dillendirmek için efendim. Diyor ki Sabahat'la TRT Türkü dinlenir, açın radyo sesini, huzur verir. Buralardan güzel sesi gelir, açmamış güle tomurcuk denir. Hayat bize her şeyi öğretir, açınca TRT'yi bana türkü söyletir. Temennim duygular hep böyledir. Şairler diyarı Kahramanmaraş'a, Resul Uzun'a selamlar, saygılar efendim. Çok teşekkür ederim. Türkü de Kahramanmaraş halkıyla Sütçü İmam Üniversitesi'nin personeline ve hocalarımıza, özellikle Ahmet Özkarcı hocanıza, Ali İhsan Yanık Bey'e bendenizden armağandır. Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim efendim. Hemen türkülerimiz. Bu kez anonslamayayım. Dilek tutun bakalım hangi türküler?

Efendim saatimiz 9.07'yi gösteriyor. 9 Temmuz 2026 günlerden Perşembe TRT Türkü postamızdan TRT Türkü'de sabah yayında. Belki de radyolarınızın düğmesini şimdi şöyle bir açtınız, yola çıktınız, yine yolda dinlemeye başladınız ya da mesai başındasınız. Evde olanlar da kim bilir belki de kahvaltı sofralarında inşallah sağlık ve bereketle buluşmuşlardır. Programımız bugün TRT Türkü'de sabah yine Ahmet Şen ses yapımı imzasını taşıyor. Servet Sever sesleri ulaştı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Üçüncü saat dilimize de yaklaştık. Geçiyoruz birkaç dakikayla. Yine size yaklaşık bir saat boyunca türkülerimizi sunacağız. Mektuplarınızı okuyacağız. Az önceki türkülerimiz. Ramazan Şenses'in sesi ulaştı. Ben de stüdyoda yol arkadaşlarımla kendisinden söz ediyordum. Bir güzel sesti İstanbul Radyosu'nda. Celal Güzel Ses'ten derlenen bir Diyarbakır türküsü seslendirdi. Diyarbakır dört köşe, içinde büllür şişe. Mevlam sabırlar versin, yarinden ayrılmış diyordu. Ahmet Şenses de amcasını rahmetle yad etti. Biz de onu çok seviyorduk. Sevcan Orhan diye ulaştı sizlere sesiyle. Çift beyaz güvercin olsam, yarın damına konsam dedi bir Erzurum türküsüyle. Ve sizlerden gelen güzel iletiler. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten bize selam gönderdi. Aleyküm selam. Sıradaki türkü tabii ki Meral Hanım'la Ege'ye, Turan hocanıza ve tüm sevdiklerinize armağanımdır. Gürol Seçil Kara güzel bir yatan sabahından herkese günaydın dedi. Hayırlı işler, kolaylıklar diledi. İyi ki geldiniz dedi. Yatağın halkına benim türküm armağan olsun. Sizi dinlemek güzel can kardeşim. Çok teşekkür ederim. Kardeşiniz olmak bana şeref veriyor efendim. Eğer sunumda bir başarı varsa sizlerden gelen teveccühtür. Bu arada bir şey daha vurgulamak isterim. Çok sayıda dinleyicimiz bazen yolda rastlıyorum, başka mekanlarda karşılaştığımda diyorlar ki Sabahat Hanım biz o kadar çok dinliyoruz ki ama genellikle yazamıyoruz. İşte sosyal medya kullanmayı bilmeyenler var. Yolda dinlerken tabii ki trafik kurallarını ihlal etmemek için yazamayanlar var. Her birinizin selamı kalbimdedir. Bütün Türkiye'me ulaştırıyorum. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selam derler. Ve tabii ki Ayla Hanım'la Aleyna Atalay için türkü istiyorlar. Siz de kıymetlisiniz. Zeki Gümburdur Esenevler'den selamlıyor bizi. Güzide ekiple Sabahat Hocam nezdinde herkese selamlar. Eşim, çocukların, torunların Burdur halkı ve Esenevler sakinlerine, türkü sever dostlarıma türkü istiyorum. Her zaman TRT Türkü diyerek de bizi çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Ve elbette Musa Aytu bizi hiç dinlemeyi bırakmaz Bartın'dan selam gönderirken. Selahattin Balkan çok teşekkür ederim. Sultan Hanım'a türküyü ben armağan edeceğim. Ve az önce bir ileti okudum. Hulusi Akarsu'nun türküsünü okumuştum. Birazcık mırıldanacağım merak etmeyiniz. Osman Çokyaman Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyor. Ve dün de bize yine yazmıştı dinleyicimiz. Sevgili Nebile Hanım dedi ki ben yazmayı bilmiyorum, bazen de torunuma diyorum ki gel Sabahat Hanım'a ekibe selam gönder. Efendim biz haftanın 7 günü yayında.

Her gün sevgili yol arkadaşlarımla birlikte size ulaşıyoruz. İbrahim Öz'ü doğru yazdılar Çorum'dan. Bütün Çorum halkına selam gönderiyorum ben de. Zeki Özceylan Alanya'dan selamladı. Zeki Ayaz Beyti Ayaz Mehmet Seyhan Reyhan Seyhan için türkü istedi. Hamza Gedik selam olsun aşçı Hamza Bey'e. Eliniz şifa dağılsın efendim. Tirebolu, Giresun, Ataköy'e de selam gönderiyorum. Kulu'ya selamlar Hasan Güçlü Bey'i. Sefai Özdemir. Mevlam ne ilerse güzel eyler. İnşallah sıradaki türküde Mersin'deki torunlarım Asya Arya, Bartın'daki torunlarım Ceren Arda ve Muhammed Belinay Derin'le Poyraz'a armağan ediyorum demiş. Tabii ki Tekirdağ selam olsun Ahmet Dinçkan. Umarım gününüz güzeldir. İdris Şen sevgili muhtarımız İsmet Paşa Mahallesi muhtarıdır. Giresun Bulancağı selamlar. Osman İnan da Ankara'dan selam göndermiş. Hasan Yalmancıoğlu bugün sizleri İzmir Menemen Giyim Pazarı'ndan selamlıyorum diyor. Aleyküm selam bütün pazarcı arkadaşlarıma, kardeşlerime hemen türkü armağan edeyim. Açıl ey ömrümün varı, bağdı sabah olmadan diyecek Tülay Örten, Hüseyin Say'dan Cavit Erdem'in derlediği bir Mersin Silifke türküsü. Toroslara selam olsun.

TRT Türkü'de sabah devam ediyor. İki güzel türkü ulaştı sizlere. Önce Tülay Örten açılıyor. Ömrümün var bağdı sabah olmadan dedi. Ardından Çankırı Çerkeş'e doğru yol aldık. Ve Sadi Yaver Ataman'ı Hanife Ataman'dan derlediği o güzel türküyü de Hasan Özel seslendirdi. Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa dedi. Ve sizlerden gelen birbirinden güzel iletiler. Her biri çok değerli. Her birine ayrı ayrı özen gösteriyorum. İnanın nasıl sıralıyorsa internet sayfamız öyle de okumaya çalışıyorum. Ali Cengiz Kırıkkale Başlılı'dan, Kızılırmak kenarından herkese selam göndererek TRT Türkü sevdalısı gönüllere, TRT Türkü dinleyicilerine türkü armağan ediyor. Zeynep Öztürk günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diyor ve Zonguldak Gökçebey'den bize selam gönderiyor. Aleyküm selam. Türkü istemiş Zonguldak'taki Gökçebey Devlet Hastanesi çalışanları için, personeli için zevkle efendim. Hatice Biçer Konya'dan selam gönderiyor. Teşekkür ederim ilginize. Kazım Ülgü. Selamlar sevgiler Sabahat Hocam. Hoş geldin Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden İstanbul'a. Türkü tadında kucak dolusu sonsuz sevgiler selamlar diyor. Bir mukabil efendim. Sıradaki türküyü de aileme, köyümün sakinleriyle değerli yapım yayın ekibine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Var olun efendim, güç katıyorsunuz. Özgür Aldemir Mersin'den günaydın diyor. Ve Davut Güleç Kayseri'yi muhteşem tanıtmış yine. Değerli gazeteci dostumuz, o kadar güzel bir Kayseri tanıtımı var ki bir gün baştan sona bunu Kayseri tanıtım spotu olarak okumaya söz veriyorum. Mustafa Uyar selamlar diyor, hayırlı sabahlar. Akşehir Can Kurtaran'dan selam göndermiş. Can Kurtaran köyü halkına Sucu Abdül Ötgün'e türkü armağan ediyor. Bekir Gültekin de yine Kayseri'den selamlamış bizi. Zonguldak Çatalağzı'ndaki Kadir Orhan'la Fethi Fidan'a türkü armağan ediyor. İsmail Akgün TRT türkü dostlarını Araklı Trabzon'dan selamlarken, Sadıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten selamlar. Radyom başucumda hiç kapanmaz. Aman Allah'ım, bir uyandım bir ses. Tamam dedim, benim neşem prensesim gelmiş. Teveccüh dolu sözünüze çok teşekkür ederim. Bütün ekibimiz muhteşemdir efendim. Sıradaki türküyü de doğum günü olan Dilek Sarıkaya ile Emine İkinci'ye armağan ediyorum. Sevgili Emine İkinci, Trabzon'a selamlar. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden bizi selamlamış. Alim Keleş, Recep Yılmaz, İbrahim Kaya, Ali Tunç, Şaban Özkan, Özcan Keleş için türkü istiyor. Serpil Demirci günaydın, Kocaeli hizmete selamlar. Haşim Varol Sakarya'nın sesidir, bizden de selamlar. Ve İbrahim Gümüş Muzun başkenti Anamur'dan sesleniyor. Anamur Bahçelievler Mahallesi muhtarımız sevgiler, kolaylıklar. Ve İlyas Özdemir Trabzon Çaykara'dan selamlarken eseri de bizi ortak eder misiniz diyor. Siz programımızın ortağısınız efendim. Halil Kasap günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldin hocam. İyi ki geldin. Perşembeyi iple çekiyoruz. İyi ki varsınız. Her gün çok güzel programımız. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin hepimize. Kütahya Doğulu Şahköy'ünden bizi selamlamış. Sıradaki türküyü de köyümün çalışkan muhtarı Bahattin Demirtaş'la TRT Türkü dostlarına armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş. Var olun, Allah razı olsun. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Huriye Özel Güzel'in bahçesini göstermiş. Sevgili öğretmenim Nide'ye selamlar. Sıradaki türkü size armağanımdır. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan selamlıyor. Dürdane Süleymanoğlu diyor ki günaydın, iyi yayınlar dilerim. Ben her sabah Bulgaristan Kırcaali Elmalı Köyü'nden dinliyorum sizi. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kalbimiz Rumeli'de, o güzel diyarda, bütün soydaşlarımızla. Haydi onlara türkü armağan edelim, servet sever ulaştırsın.

9.26'yı buldu saatimiz. Semra Algül seslendi sizlere Van Erciş türküsü. Hüsamettin Subaşı ustamızı repertuarımıza kazandırdı. Ah Leana, Leana diye bilinir. Su kenarı kırmalı, gölgesinde durmalı. İki yar sevenleri hençer ile vurmalı diyordu. Ondan önce de Soner Özbilen ustamız seslendi. Bir Bartın türküsüydü. Şakir Öner Günhan'ın Selahattin Çil'den derlediği. Atlı geliyor atlı, altında kimlik attı. Vakit sizlere doğru böyle hemen hemen ulaşmamı zorunlu kılıyor çünkü sonlara doğru yaklaşıyoruz, zamandan akıyoruz. Yavuz Selim Karlı da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden bize selam göndermiş. Aleyküm selam. Servet Aslanel diyor ki Amasya Merzifon'dan herkese günaydın. İyi ki Perşembe geldi, iyi ki TRT Türkü'de sabah var, iyi ki sevgili Pınar Hanım'la sabahat hocamız var. Çok teşekkür ederim. Bütün ekibimiz canlı başlı çalışıyor. Türkü dünyamızı ve türkü severlere selam olsun. Ve Zehra'dan bir türkü yarın seslendireceğiz. Hatta Zehra'ya takıldım. Dedim anneni senden çok tanıyor Türkiye, İlimonum Galburdu derken Selver teyzeme buradan selam gönderiyorum. Ela Gözlüm'ü de okuyacağım bir ara. Mutlaka merak etmeyiniz. Yaşar Köksal büyük bir keyifle dinliyoruz derken o muhteşem soba görüntüsüne içim gidiyor. Çay da kesinlikle demlenmiştir ben çay tutkunu olarak. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selam gönderiyor. Türkü istiyor herkes için. Ergün Tontu Dairendi'den kuşkusuz Somuncu Baba tekkesindedir. Selam olsun efendim. Pınar Karakurt da Gamze hazır ve oğlu Mehmet Tontu'ya armağan türkümüz. Emine Yarar Safranbolu'ya selamlar. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden bizi selamlamış. Sıradaki türküyü radyo başındaki herkese armağan ediyor. Osman Yalçın Denizli'den selam göndermiş. Hayırlı sabahlar efendim. Enver Çetin diyor ki

Finike'den selamlar Sabahat hocam. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Safa bulduk efendim. Sıradaki türküyü eşim Şengül Çetin ile can dostlarım Ahmet Eker, eşi Hülya Eker, Günay Armutçu, Şeyma Armutçu ve çocuklarına tabii ki olmazsa olmazımız TRT Türkü ailesine istiyorum derken Antalya'dan selam gönderiyorum Mustafa Fenercioğlu, Maya Türköz İzmir'den güzel sağlıklı bir gün dilerken Şiş Ormancı Mustafa Bey, Güney Sınır'dan selam göndermiş bize. Nerede olursa olsun ateş yakmıyor. Bir ormancı bunu diyorsa aman dikkate alalım. Hemen türkümüz. Biraz sonra size sürpriz yapacağım, merak etmeyin, çıplak ses dediğimiz o sesle. Ama şimdi Münevver Özdemir'i dinleyelim. Atiye Hanım'ın bahçesinde diyerek seslenecek Şerafettin Cüveli'nin repertuarımıza kazandırdığı bir Muğla türküsü. Sonra da Ümit Tokcan'ın muhteşem sesi ulaşsın. Ali Çöke'den Ömer Şan'ın derlediği Orta Anadolu türküsüyle Bağ gel, bostana gel, dile gel, destana gel diyecek. Sonra ben size sürpriz yapacağım.

Efendim dediniz ki Sabahat Hanım Muğlis Akarsu'dan karlı dağlar karın almış karıdan demediniz. Bari sen tabipsin saramazsın yarama der misiniz? Ama hani tadımlık olur ya. Bizde tadımlık her sabah sizlere böyle bir sunum yapıyoruz. Bugün Naz Malbastı Delalar Sunak Uçak teyzemize ve bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Sivas'tan yazan Ahmet ve Nurhan Kılıç çiftimize de ayrıca Sivas Gelibolu vatanına armağan olsun efendim. Adem Taşkın diyor ki Antalya Elmalı Avşar Köyü'nden sıradaki türküyü eşim Emine Hanım'la Sera'da çalışırken dinlemek istiyoruz. Hepinize selamı var ve aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Bu arada Rıza Yakın Bafra'dan yazar.

Kızları ve eşi için türkü istiyor. Nuray İknur, Abdullah torunu Giray, bütün sevdiklerine türkü benden armağandır. Erol Çelik de Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan selamlamış bizi. Tüm güzel eserler TRT türkü dostlarımızla radyo başındakilere armağan olsun diyor. Emin Aygün, Akgün, günaydın. Manisa Salih Yağbasan köyünden radyosu açık olan dostlara selam gönderiyorum derken Ahmet Bakır Ezer, çok naziksiniz. İstanbul Büyükçekmece'den herkese günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam demişsiniz. Safa bulduk efendim. Heybemizdeki türkülere bizleri de ortak ederseniz çok mutlu oluruz saygılarımla demişsiniz ya. Saygı bizden, zaten programımızın ortağısınız. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan günaydın diyor Ege'ye. Bir de Emet Azant köyündeki Süleyman Biroğlu'na türkü armağan ediyor. Naim Bostan Muz Diyarı Anamur'dan seslenirken trafik kurallarını anımsatmış. Osman Çokyaman, Van, Erciş'e, Bitlis'e, Ahlat'a, Adil Cevaz'a, Tatvan'a selam olsun o halde sesimizin ulaştığı her yere. Hemen türkümüz. Sevdiğim iki gözüm ellere yar olmuş babuba diyecek Şule Arık ve Rumeli'ye bir selam daha gönderelim.

Bir ağrı türküsüyle Hayal Has'ı dinledik. Bacadan gel bacadan diyerek seslendi Ahmet Yamacı'nın Şinasi Katırcı'dan derlediği türküyle. Ondan önce Denizli'deydik Özel Gönlüm'ün Hüseyin Aktekin'den derlediği türküyle de rahmetle yad ettik Şakir Öner Günhan ustamızı. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli dedi. Efendim Muttalip Kocak Sinop Ayancık'tan bize selam gönderdi. Aleyküm selam. Daimi dinleyicimizdir. Uzun zamandır sesini duymuyorduk. Emin Okur günaydın dedi. Sevgi saygı bizden efendim. Ankara'ya selam. Güzel belgeleriniz bize ulaşıyor. Şaban Dişi demiş ki Sabahat hocam uykuda kaldım, gaflete yenik düştüm, geciktim, bağışlayın. Estağfurullah. Sizi, çalışma arkadaşlarınızı, değerli dostları sevgiyle selamlıyorum. Ve ben Mehmet Göçer Şanlıurfa'dan, Peygamberler Şehri'nden kocaman selam. Size sıradaki türküyü eşim, çocuklarım ve TRT türkü dostlarına armağan ederek güzel bir gün diliyorum diyor. Muharrem Uğur da Akdeniz incisi Mersin'den selamlamış bizi. Tüm Darendili hemşerilerin ve yenerler yapı inşaat çalışanları için bütün güzel memleketimize selam gönderiyor. Ben de teknik ana kumandaya bakıyorum vaktimiz var mı diye. Devam ediyoruz. Servet Aslaner çok teşekkür ederim. Yarın okuyacağım Ela Gözlüm'ü. Yaşar Köksal büyük bir keyifle Ankara'dan bizi dinliyorlarmış. Kahramanmaraş'tan Mehmet Turan selam gönderdi. Ve Emine Yarar Safranbolu'dan selam gönderirken değerli Osman Bey dedi ki Büyükçekmece'den sizi selamlıyorum. Kanarya'daki dostlarımıza bütün Kanarya'daki Malatyalılara selam gidebilir mi? Enver Çetin Finike'den selamladı. Eşi Şengül Çetin için türkü istedi ve artık veda vakti. Efendim Ahmet Şenses hazırladı. Servet Sever sesleri en güzel biçimde ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Yarın yine buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun diyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun. Kerkük türküsü Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlenmiş. Hel hele verin geline, deste gül verin eline diyerek bugün selamlıyorum. Görüşmek dileğiyle.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Rumeli yöresinden Arda boylarında kırmızı erik, türküsünde geçen belik ve ferace sözcükleri. Arda boylarında kırmızı erik, Halime'nin ardında 17 belik diyor türkümüz. Burada geçen belik kelimesi saç örgüsü anlamındadır. Alıverin feracemi, anneciğim diksin. Dizesindeki ferace ise kadınların dışarıda giydikleri mantoya benzer, bol, yakasız, çoğu kez eteklere kadar uzayan üst giysisidir. Açmak, ferahlatmak anlamındaki ferç kökünden türeyen kelimenin aslı dereciye olup öne açık elbise demektir. Şimdi Rumeli yöresine ait bu ağdı Emine Akmeşe'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, haberleri veriyoruz. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump ise özel olarak kendisine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların büyük ölçüde kalktığını vurguladı. Böyle bir sıkıntımız yok ifadelerini kullandı. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, bir sıkıntı anında Sayın Trump'ı aradığımızda bize 24 saat içinde döner açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. ABD Başkanı, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Maldenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklendiğini ifade etti. ABD ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşı misilleme olduğunu söyledi. İran, saldırılara karşılık verileceğini açıkladı. Gece saatlerinde çatışmalar Körfez ülkelerine de yayıldı. Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. Washington yönetimi Suriye'yi terörizmi destekleyen devlet statüsünden çıkarıyor. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Başkan Trump, Suriye'nin terörü destekleyen devlet statüsünü kaldırma niyetini Kongre'ye bildirdi ifadelerini kullandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu adımın iki ülke arasında diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin seyrinde önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Selam ve saygılarla Tokat Zile İstasyon Mahallesi'nden Erhan Alkan. Çok sevdiğim bir türküyü sizlerden rica ediyorum. Bir Azeri türküsü. Bu dala kaçtı gala, çıngırlık taştı gala. Herkese selam ve sevgilerle.

0: Doğudan Sesler. Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyenleri. Bugün Yurttan Sesler programıyla 1983 yılına gidiyoruz. Hocaların hocası Şef Nida Tüfekçi'nin anonslarıyla dinleyeceğiniz programı kayda alan Tonmeister Güven Aydın. Sizleri Yurttan Sesler Korosu'nun seslendireceği birbirinden güzel türkülerle baş başa bırakıyoruz.
1: Bugün Afyon Karahisar'dan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Parça Abdullah Uluçelik'ten alınmıştır. Hezin hezin gir kapıdan, sensin gönlümü avudan. Değerli dinleyiciler, Afyon'un en çok sevilen iki türküsünden birisi budur. Bir diğeri de dam başına asa koymuş kalburudur.

Şimdi Keskinli Hacı Taşan'dan alınan bir türkü. Yaylalar içinde Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya. Vurulmuş aslanım, şen olsun dünya. Döşeyin evleri, aslan geliyor. Bu türkümüzü de genç arkadaşlarımızdan Tülin Berbergil sizlere sunacak.

Felek şad olacak günün görmedim. Garip gönlüm bir ahuzara düşürdüm. El uzadıp gonca gülün dermedim, bülbül gibi intizara düşürdüm. Bir zülfü siyahın elimden aldın. Günahım neydi ey zalim, ne oldun? Ahırında beni gurbete saldın, akıl almaz bir diyara düşürdün. Akıl ermez şu feleğin işine, doyulur mu cümbüşüne, cuşuna? Ahırında ağuk attın aşıma, Eyyub'a dert verip yara düşürdün. Koro'dan dinleyeceksiniz. Merzifonlu Aşık Musa Aslan'dan alınan bir ezgi.

Şimdi de Gaziantep'in Sarılar köyünden ve Hüseyin Kırmızıgül'den alınan çok eski bir türkü. Gönül gurbet ele var mı? Ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez. Bu türkümüzü de arkadaşımız Güven Yapar sizlere sunacak.

Mikrofonda Şahin Gültekin. Bizlere Kastamonu dolaylarının çok tanınmış ve çok eski bir zeybek havasını söyleyecek. Hepinizin bildiği bu parçanın adı Sepetçioğlu. Sepetçioğlu bir ananın kuzusu, hiç gitmiyor kollarımdan sızısı.

Programımızın son türküsü Orta Anadolu'dan, sözlü bir oyun havası. Parça Ali Çöke'den alınmıştır. Bağa gel, bostana gel, dile gel, destana gel. Anan izin vermezse yalandan hastalan gel.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyosu'ndan sunmuş olduğumuz İki Solisten Türküler programından sevgi ve selamlar sunuyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün değerli sanatçılarımız Arzu Akmeşe ve Asilhan Doğan konuğumuz olacaklar. İlk durağımız Erzurum. Ali Atıcı ve Celal Kayalıer'den alınan ve Nida Tüfekçi'nin derlediği bu türkünün ardından Kayseri'ye doğru yol alıp İhsan Öztürk'ün Haydar Bayrak'tan derlemiş olduğu bir ezgiyle İlk solistimiz Arzu Akmeşe'yi dinliyoruz.

Şimdi de Hilmi Ersoy'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Şanlıurfa türküsü ve daha sonra yine Muzaffer Sarı Sözen'in Hayriye Temiz Kalp'ten derlediği bir İstanbul türküsüyle Asilhan Doğan'ı dinliyoruz.

Sırada Hüseyin Dilaver'den alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Trabzon türküsü ve hemen sonrasında Tunceli yöresine ait Süleyman Yıldız'ın Aşık Nesimi Çimen'den derlediği bir eskiyle sanatçımız Arzu Akmeş'e var.

Muzaffer Sarı Sözen'in Vasfi Çember'den derlemiş olduğu son bir türküyle Kırklareli'ye gidiyor ve veda ediyoruz. Asilhan Doğan söylüyor. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Amerikan Başkanı Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. Amerikan Başkanı Trump'a ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların büyük ölçüde kalktığını vurguladı. Böyle bir sıkıntımız yok ifadesini kullandı. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, bir sıkıntı anında Sayın Trump'ı aradığımızda bize 24 saat içinde döner açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefik hukukuna uygun adımlar beklediğini ifade etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, NATO zirvesinin Türkiye açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Destici, NATO sonuç bildirisinin Türkiye'nin stratejik ağırlığını gösterdiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Çiftçi, zirve önlemleri kapsamında nasıl bir çalışma yürütüldüğünü anlattı. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri sona erdi. Kızılay, Konya yolu ve Eskişehir yolu gibi ana güzergahlar yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. İşkur istihdamı desteklemeyi sürdürüyor. Yılın ilk 6 ayında 723 binden fazla kişi işe yerleştirildi. 1 milyon 200 binden fazla açık iş tespit edildi. Yapay zeka geliştiren ve kullanan girişimcilere 5 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB yapay zeka kredi programı başvurularını başlattıklarını duyurdu. Amerika ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran'da Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine

hedef aldı. Washington yönetimi Suriye'yi terörizmi destekleyen devlet statüsünden çıkarıyor. Açıklama Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Başkan Trump, Suriye'nin terörü destekleyen devlet statüsünü kaldırma niyetini Kongre'ye bildirdi, ifadelerini kullandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu adımın iki ülke arasında diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin seyrinde önemli bir gelişme olduğunu belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu, 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerine hedef aldı. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: İzmir Radyosu, Yılmaz İpek Stüdyosu, Türkülerle Gün Ortası programından kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere efendim. Aşık Davut Sülari'den alınan Erzincan yöresine ait bir deyişle başladık bugün programımıza. Sanatçımız Emre Kızıl'ın güzel sesinden dinledik. Bugün İzmir Radyosu'nun çok kıymetli ses sanatçıları Hakan Ünal, Sebahattin Gülümser ve Emre Kızıl sizler için birbirinden güzel türküleri seslendirecekler. Onlara saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, tarda Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Mert Erol eşlik ediyor. Programı bugün sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Sesimizi sizlere Ton Meister'imiz Yusuf Günday ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız efendim. 9 Temmuz Perşembe gününde İzmir'de sevgili Emre Kızıl'dan bir güzel türkü daha rica ediyoruz. Şimdi Emre, hoş geldin yayına.
1: Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Sıradaki türkümüzün anonsunu sen yapmak ister misin?
1: Tabii ki. Aşağıdan gelir Hozalı gelin, topla fistanını, toz olur gelin diyelim.
0: Buyurunuz, dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık efendim. Sağ olun. Kayseri yöresinden Halil Sapmaz'dan derlenen bu güzel türküyü Emre Kızıl'ın sesinden dinledik. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Bu kez yine bir başka solistimiz, İzmir Radyosu'nun bir başka kıymetli sesi Hakan Ünal mikrofon başındaki yerini alıyor. Merhaba Hakan. Hoş geldin
1: Merhaba,
0: yayına.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin.
0: Çok teşekkürler. İlk türkümüz Şanlıurfa yöresinden bir ağıt,
1: evet,
0: değil mi?
1: Urfa'ya uzanalım, aynen evet. Belirttiğiniz gibi. Mehmet Özbek hocamızın derlediği, notayı aldığı güzel bir Urfa türküsü. Dillere pelesenk olmuş bir eser, hikayesi olan bir eser. Öncelikle bir de tabii ki dinleyenlerimizle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, kucaklıyorum. Radyolar başında olan tüm dostlarımıza selam olsun. Bütün türküler onlar için geliyor zaten.
0: Evet, elbette.
1: Urfa'ya uzanalım, daha sonra siz anons yaparsınız.
0: Tabii. İki dağın arasında kalmışam, bülbül kimin daldan dala konmuşam diyoruz. Buyurun.

0: Çok teşekkürler. Çok güzeldi. Gönlünüze sağlık. Türkünün açılışında da Cafer Nazlı baş kabak kemanesiyle sahnedeydi. Tüm üstadların
1: çok güzel bir yol gösterdi.
0: Sağlık.
1: Hepsi birbirinden usta, üstad. Ellerine, kollarına sağlık, nefeslerine bereket. Sağ olsunlar,
0: yüreklerine
1: var olsunlar.
0: Yüreklerine sağlık, gerçekten öyle. Bu kez nereye gidiyoruz?
1: Ordu'ya doğru uzanalım.
0: Gidelim. Bu evet. Sıcak İzmir havasında Karadeniz.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel hareketli türkü için. Türkülerle gün ortası programımızda ritmimizi artırdık. Şimdi İzmir Radyosu'nun bir başka kıymetli sesi, güzel sesi Sabahattin Gülümser'i dinleme vakti geldi. Sevgili Sabahattin Gülümser de mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Önce nereye uzanıyoruz?
1: Nevşehir Ürgüp'ten bir Gelin Ayşe türküsü.
0: Hı hı.
1: Refik Başaran'dan alınmış ve Mehmet Özbek derlemiş.
0: Hı hı.
1: Önce onu okuyalım dilerseniz.
0: Buyurunuz.
1: Sonra da Kırşehir'e gideriz.
0: Tabii ki, buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Refik Başaran'dan alınan Nevşehir Ürgüp yöresinden bir rahat dinledik. Sabahattin Gülümser'den Ayşem'in yeşil sandığı daha elinin değdiği dedik. Şimdi bu kez nereye uzanıyoruz?
1: Kırşehir, Gürbüz Sapmaz abimizden almış. O da Ankara Radyomuzun çok değerli bir saz sanatçısıydı. Hı hı. Bir çift güzel gördüm yolda yolakta.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Üstatlara çok teşekkür ediyoruz bu güzel eşlikleri için. Saatler 12.35'i gösterdi bile. Türkülerle gün ortasında İzmir Radyosu'nda saz üstatları akortlarını yaparken bizler sizlere arşivden sevgili Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinleyeceğiniz güzel bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Ayağımda dar şal var.

0: TRT Türkü.
1: Yeniden Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Ses ve Saz Üstadlarının canlı olarak birbirinden güzel türküleri icra ettiği programda yeniden Emre Kızıl'la birlikteyiz. Emre mikrofon başındaki yerini aldı bile. Bu kez hangi yöreden bir türkü olacak?
2: Şimdi Sivas yöresinden Muğlis Akarsu Üstad'dan alınan "Sen tabipsin, saramazsın yaramı" diyelim.
1: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Türkülerle geziyoruz yurdun dört bir yanını. Sivas'tan şimdi Erzincan'a uzanıyoruz. Değil mi sevgili
1: evet,
0: Emre?
1: Fazla uzaklaşmadan.
0: İsmail Özden'den derlenen sıradaki türkümüz. Bir acı rüzgar esince sallanmadık dal mı kalır?

Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Biz Emre Kızıl'ın güzel sesinden dinledik. Üstatların gönüllerine sağlık bu güzel eşlikleri için. Türkülerle gün ortasında şimdi bir kez daha Hakan Ünal'ı ağırlıyoruz programda. Bu kez Adıyaman'a, pardon, önce Gaziantep'e gidiyorum. Tamam, önce Antep'e gidelim. Kova kova indirdiler yazıya, tut ettirdiler al kınalı tazıya diyelim.

0: Çok teşekkürler Fazıl Muhsinoğlu ve Ayfer Ünlü'den alınan bu güzel Gaziantep türküsü için. Şimdi o zaman Adıyaman'a gidelim.
1: Evet. Evet. Aziz Çelik'ten sevgili Mehmet Seski abimin derleyip notayı aldığı, dinliyor ise selam olsun. Güzel sesi var olsun her daim.
0: Amin.
1: Eyvanına vardım, eyvanı çamur, Türkmen gelini diyelim.
0: Dinliyoruz keyifle. Evet. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Saatler 12.54'ü gösterdi bile. Türkülerle gün ortasının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Veda vakti yaklaştı. Bugün sevgili Sabahattin Gülümser, sevgili Hakan Ünal ve Emre Kızıl birbirinden güzel türküleri sizler için seslendirdi. Onlara Murat Tezcan, Ün, Gürhan, Yüksel, Halil Çok Yürekli, Cafer Nazlıbaş, Ali Özkan Özcan ve Gökhan Mert Erol üstadlar eşlik ettiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Programı Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meister'imiz Yusuf Günday ile birlikte ben Leyla Köselerli sizlere sevgili Sabahattin Gülümser'in seslendireceği güzel bir türküyle veda edelim istiyoruz. Hangi türküyle veda edelim?
1: Refik Başaran'dan alınan bir Nevşehir.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimizin harman olduğu diyarlar bu topraklar. TRT Erzurum Radyosu'na hoş geldiniz. Anadolu'nun her karışı, her adımı çok güzel. Biliyorsunuz türkülerimizin doğduğu bu topraklarla ilgili olarak biz türkülerimizi programımız içerisinde yayınlamaya devam ederken sizin de türkülerimize eşlik etmenizi bekliyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımız bizim ellere. Programı Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Yine türkülerle bir ilgi, türkülerle bir ilişki kuracağız bugün de programımız içerisinde. Yine türküler söylenecek. O türkülerden biriyle başlatacağız programımızı. Nurullah Akçayır seslendiriyor. Ben Dadaşoğlu'yam. Hoş geldiniz.
1: Ben Dadaşoğlu'yam. Yüreği dağlayam, hep başı karlayam, dağlara yazdım adını. Dalar gider hep gözlerim, yollara yazdım adını. Erzurum, bembeyaz şehir, karlara yazdım adını.

Davulun zurnanın sesiyle noktalandı türkü sevgili dinleyenlerimiz. Her zaman olduğu gibi türkülerimizde neşemiz var, gülüşümüz var, sevincimiz var. Onlardan birini daha dinletiyoruz size. Balıkesir yöresine götürüyoruz sizi. Oğuz Doğan Cengiz seslendiriyor. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?

Yine el ele gönül gönüle bir yolculuğa çıktık sevgili dinleyenlerimiz. Tabii türkülerimiz aracı oldu bu yolculukta bize. Mehmet Çalmuşur'u dinletiyoruz size bir Bayburt türküsüyle. Sizinle buluşuyor sanatçımız. Gül koydum gül tasına, hamamın ortasına.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu toprakları türkülerin iziyle çizilmiş muazzam bir harita gibi. O zengin topraklardan birine uğrayacağız. Şimdi de Şanlıurfa'ya uğrayacağız. Urfa'nın etrafı Emel Taşçıoğlu seslendiriyor dinleyeceğiniz bu türkü.

Sevgili dinleyenlerimiz, belki de şu anda evinizden, yurdunuzdan, doğduğunuz topraklardan uzaktasınızdır. Memleket havası solumak iyi gelebilir. Elbette türkülerimiz sayesinde Giresun yöresindeyiz sevgili dinleyenlerimiz. Osman Kalyoncu'dan alınan türküyü Canan Kılınç seslendiriyor. Tarlaya ektim soğan.

Ama siz türkülerimizi TRT Türkü'de dinlemeye devam edeceksiniz. Programı Elif Sucu hazırlamıştı. Teknik yönetimde Arif Karaman vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda edelim ve sizden söz alalım. Yarın yine aynı saatte, aynı yerde olacağız biz. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Erdoğan-NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan liderlerle görüşmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Miyoko Spajic'i de kabul etti. Kabule ilişkin açıklama iletişim başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınacağına inandığını vurguladı. NATO-Ankara zirvesi sona erdi. 3 gün süren zirvede Esenboğa ve Ankara havalimanlarına 83 iniş, 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun hava trafiğinin başarıyla yönetildiğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Maldon Hall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Amerikan Başkanı zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti, dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, ittifakın ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma oldu dedi. Savunma Sanayi Forumu'yla Türkiye'nin yerli savunma sanayiindeki yüksek teknolojik yetkinliğinin uluslararası arenada bir kez daha ortaya konulduğunu söyledi. Türkiye'nin NATO'nun güvenilir bir müttefiki olduğuna vurgu yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye süresince bu yıl 134 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu da söyledi. Yeni nesil suç örgütlerine alan bırakmayacağız dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, NATO zirvesinin Türkiye açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Destici, NATO sonuç bildirisinin Türkiye'nin stratejik ağırlığını gösterdiğini söyledi. NATO'nun 4 milyar dolarlık uzay ve gözetleme projelerinde Türkiye kritik rol üstlendi. TÜBİTAK Uzay, İMECE 2 ve İMECE 3'ü geliştirirken Aselsan'da NATO'nun güvenli Leo haberleşme uydu ağının tasarımını üstlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2024'te uzaya fırlatılan TürkSat 6A uydusunun 2 yıldır başarıyla görev yaptığını belirtti. Türkiye'nin TürkSat 6A ile dünyada haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen 11 ülke arasına girdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A'nın 2029 yılında hizmete alınacağı müjdesini de verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 81 ile yazı gönderdi. Bundan böyle dijital platformlarda öğrenci, veli ve okul personeline ait bilgi ile görüntülü içerikler yer almayacak. Daha önce yayımlanmış içerikler kaldırılacak. Duyuru ve paylaşımlarda kişisel veri içermeyen yöntemler kullanılacak. Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi. İstanbul Bakırköy'de bir ev ve iki araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Amerika ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıların savaş suçu olduğunu söyledi. İran ordusu Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney bugün toprağa veriliyor. Amerika ile İsrail'in saldırısında öldürülen Hamaney'in cenazesi Irak'ta düzenlenen törenlerin ardından İran'ın Meşhed kentine götürüldü. Rusya-Ukrayna

Savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna tehditlerini Ukrayna kentlerini vurdu. 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerine hedef aldı. Haberleri sundum.

TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nda TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçımız Belkıs Akkale'nin seslendirdiği Yüksel Yıldız'dan alınan Sivas Kangal'a ait Dost Bağ'ın Meyveleri Erişti. Ayva Benim, Turunç Benim, Nar Benim adlı türküyle başladık. Ülkemizin dört bir yanından seçtiğimiz türküler eşliğinde sizlerle beraber olmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz efendim. Türkülerle kurduğumuz dostluk köprümüze sizleri de bekliyoruz. Programı Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunucunuz ben Derya Can, Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Bugün bayram günüdür, güzeller düğünüdür, herkesin yüzü güler, bana seyran günüdür. Sanatçımız Nihat Erdağ, Şanlıurfa'ya ait bu türküyle sizlerle olacak. Türkümüz şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli, kazasız, keyifli yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun.

Kıbrıs yöresinden seçtiğimiz bir türküyle programımız devam ediyor sevgili türkü dostları. Muzaffer Sarı Sözen'in Ekrem Yeşilada'dan derleyip notaya aldığı ezgimizde sanatçımız Ünal Sofuoğlu, "Bir mendil aldım şehirden, yolum geçmez yar buradan, bin bir derdim var yaradan, güzel seni çok özledim" diyerek sizlerle.

programımızda şimdi de bir Orta Anadolu türküsü var. Ali Rıza Güney'den alınan Emel Taşçıoğlu'nun derlediği türkümüzü sanatçımız Elvan Selim'den dinliyoruz. Su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak, buna can mı dayanır yar geçti salınarak.

1993 yılında dünyaya gelen Türk Halk Müziği sanatçısı Dünya Tekin, Gaziantep Üniversitesi Konservatuvarı'ndan mezun olur. Mezuniyetinin ardından TRT'de göreve başlar. İstanbul Radyosu'nda görev yapan sanatçı, günümüzün beğeniyle dinlenen sesleri arasındadır. Bu kısa tanıtımdan sonra sanatçımız Dünya Tekin, Erzurum'a ait bir türküde sizlerle. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'yı değer gözlerin. Arasan bulunmaz ruhu revanı, İzmir'i, Konya'yı değer gözlerin.

Çiçekler ekiliyor, bahçeye dikiliyor. Sen orada, ben burada, böyle zor çekiliyor. Sözü ve müziği Halk Ozan'ın Neşet Ertaş'a ait bu türküyü sanatçı Orhan Akalmaz'dan dinliyoruz.

2022 yılında aramızdan ayrılan Türk Halk Müziği'nin önemli seslerinden biri olan Ahmet Turan Şan'ı, arşiv kayıtlarımızda yer alan Bedirhan Kırmızı'dan alınan Şanlıurfa'ya ait türküde dinliyoruz. Eyvana gel eyvana, aşığım ben de sana, kapına kul olayım, etme beni divana.

Bülbül'e dert yanan sevdalının sözlere döktüğü, halk şairi Aşık Veysel'den alınan Sivas Şarkıçlı'ya ait türkümüzü sanatçımız Sibel Güzel seslendiriyor. Seherde ağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Ciğerim dağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım.

Aşık Ali Sultan'dan alınan Mehmet Özbek'in notaya aldığı türkümüzü 2007 yılında aramızdan ayrılan rahmetli Yıldıray Çınar'ın arşiv kayıtlarımızda yer alan sesinden dinliyoruz. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum. Varıp yad ellere meyil verirsen, kış ola bağlana yolların dostum, dostum, dostum.

Halk müziğimizin güçlü seslerinden biri olan sanatçımız Bahattin Turan, 1959 yılında Malatya'nın Pötürge ilçesinde dünyaya gelir. 1988 yılında Yurttan Sesler Korosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başlar. Sanatçı, 1980 yılında bir uzun çalar çalışmasının yanı sıra 1985 ve 1994 yıllarında da iki adet kaset çalışması yapar. 2018 yılında TRT'den emekli olur. İzmir'de müzik çalışmalarına devam eden sanatçımız Bahattin Turan sizlerle "Bir mektup yazdırdım Urfalı kızıma" diyecek.

Halay tarzındaki türkülerden oluşan Türkü Demeti'nde sanatçı Serpil Efe bizlerle olacak. Gelin bu türkülerimize bildiğimiz kadarıyla beraber eşlik edelim.

Türküler, türkülerimiz. Bir milletin kalbinin dile gelmiş halidir. Her türkü yaşanmış bir hikayenin ezgiye dönüşmüş biçimidir. Türkülerle süren bir türkü diyarının daha sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Doğan Akyıldız, teknik yönetimde Mahmut Bayhan, spikeriniz ben Derya Can. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Sanatçı Ali Aktaş, Diyarbakır düzdedir diyerek huzurlarınızdan ayrılıyor, sizlere veda ediyoruz. Esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

Karadeniz'den. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz. Yine yepyeni bir Karadeniz'den programına daha. Yiğit Yavuz hazırladı. TRT Trabzon Radyosu'nda programımızı sizler için özenle. Yine aynı özenle Atilla Kurt sesimizi, soluğumuzu ulaştırıyor sizlere. Seza Turgut mikrofonda. Yine yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız değerli dinleyenler. TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağında. İlk eserimizi Rize Hemşin'den seçtik. Gökhan Birben'in sesinden paylaşacağız.

Hasan Özel ve Şerife Hatun'un birlikte söyleyecekleri Artvin yöresi türküsüyle devam ediyor TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programı.

Bizim gönlü dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, beraberliğimize Arif Sağ'ın sesinden dinleyeceğimiz eserle devam ediyoruz. Alim gitme pazara diyor sanatçı.

Bir fındığın içini yar senden ayrı yemem. Osman Kalyoncu'dan alınan Giresun yöresi türküsünü dinleyeceğiz Cemile Cevher'in sesinden.

Saatimiz 15.26'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan Kayseri yöresi türküsünü paylaşacağız şimdi de sizlerle. Murat Aldemir'in sesinden dinleyeceğiz. Salında gel, meydan kız görsün.

Giresun'un içinde iki sokak arası dedi Özlem Üngör. Zara'yı dinliyoruz şimdi de değerli dostlar. Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresi türküsü. Kesik çayır biçilir mi?

Musa Eroğlu'ndan dinleyeceğiz şimdi de. Ben ayrılık istemedim, sebep olanlar utansın. Hazan değdi yaprağıma, mevsim dursun, güz utansın.

Denizli yöresinden hareketli bir eserle geldi radyolarınıza Sümer Ezgi Asmam Çardak'tan dedik. Şimdi de Ümit Tokcan'ı dinliyoruz. Yöremiz Giresun. Yaylanın soğuk suyu deldi, bağrımı deldi.

Ve geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna. Yarın yine aynı saatte birlikte olmak dileğiyle. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı. Atilla Kurt teknik yönetmenimizdi. Seza Turgut sundu. Coşkun Gök'ün sesinden dinleyeceğimiz eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz bugün de. Bahçeye gel, bahçeye diyecek sanatçı. Esen kalın sevgili dinleyicilerimiz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan liderlerle görüşmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Görüşme basını kapalı gerçekleşti. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Miyoko Spajic'i de kabul etti. Kabule ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edirama'yı da kabul etti. NATO-Ankara zirvesi sona erdi. 3 gün süren zirvede Esenboğa ve Ankara havalimanlarına 83 iniş, 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun hava trafiğinin başarıyla yönetildiğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Amerikan Başkanı, zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü. Gerçekten çok başarılı geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. Amerikan Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken, savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yeniledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, TSK'nın kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4.412 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde bu yıl 134 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu da söyledi. Yeni nesil suç örgütlerine alan bırakmayacağız dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla yaşlıların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi. Evde bakım yardımını Haziran itibarıyla 15.755 lira olarak güncelledik dedi. Haberleri sunduk.

0: Akdeniz'in renkleri.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizinle olacağız. Şimdi size ekibimizi tanıtalım. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Antalya'dan TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle buluşmak için hazırsanız başlıyoruz. İlk türkümüzü sanatçımız Ahmet Günday seslendiriyor. Manisa yöresinden bir türkü. Hide'nin dalı gevrecik olur.

Sevgili dinleyiciler, İsmet Ege'nin Hasan Avcı'dan derlediği Manisa yöresine ait türküde Nuri Esentürk'ü dinleyeceğiz. Ateş attım samana.

derdo, burası gurbet, burası gurbet. Kaderi berbat, merdo merdo,

yürü yavrum yürü, saçlarını sümü. Şimdi buradan geçti havarda.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezlediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 9 Temmuz Perşembe, saatler 17'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programında an itibariyle TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'danı sizin için Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Muzaffer Sarı Sözen'in Elazığ yöresinden derlediği bir türkü. Sanatçımız Adile Kurt Karatepe okuyor. Çatalkaya alınmaz.

Değerli dinleyenler, saatler 17.11'i gösteriyor. Çukurova'dan programında Mehmet Ali Kırlı'yı Muğla yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Sabahat Akkiraz'ı Erzincan yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Büyük cevizin dibi, ne durursun el gibi, sallan gel yanıma, helalce yarim gibi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de Mehmet Özbey'in Şanlıurfa yöresinden derlediği bir türküyü Sabahat Aslan'ın sesiyle dinliyoruz. Bu Dağın Karı Menem.

Sayın dinleyenler, saatler 17.25'i gösteriyor ve programımızda Kütahya yöresinden bir türküyü Kemal Koldaş'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise Hale Gür'ü bir türküyle dinliyoruz. Bir okkacık balım mı var?

Sevgili dinleyenler, şimdi de Afyon yöresinden bir türküyü Celal Bakar'ın yorumuyla dinliyoruz. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olam sarı gelin, gel testini bizden doldur.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.38'i gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Murat Şener Önaltı'nın seslendirdiği Iğdır yöresinden bir türküyle devam ediyor. Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması.

Sevgili dinleyenler, Tokat yöresinden bir türkü Seyhan Sultan'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise Mehmet Demirtaş'ı dinliyoruz. Limonum, portakalım.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, şimdi de Ankara yöresinden bir türküyü Bedia Akar Türk'ün yorumuyla dinliyoruz. Bulgur'u kaynatırlar.

Değerli dinleyenler, bugünlükte Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Veysel Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Son türküyü de Adana yöresinden Hasan Özel'in yorumundan dinliyoruz. Adana Köprübaşı. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Maldon Hall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. ABD Başkanı zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken, savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar doları aşan anlaşmalarda Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde önemli görevler üstlendi. Çelik Kubbe'nin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Tarihi NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Devlet ve hükümet başkanlarıyla beraberindeki heyetler ülkelerine döndü. Başkentte uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri de sona erdi. Kızılay, Konya yolu, Eskişehir yolu gibi bütün güzergahlar yeniden trafiğe açıldı. Merkez Bankası rezervleri artırıyor. Toplam rezervler 3 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 10,5 milyar dolar artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Aynı dönemde kur korumalı mevduat hesabı 236 milyon liraya geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmeye yönelik politikalarımız devam edecek dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla yaşlıların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi. Evde bakım yardımını Haziran itibarıyla 15.755 lira olarak güncelledik dedi. Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırı düzenlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıların savaş suçu olduğunu belirtti. İran ordusu Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a son saldırısının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Ankara ateşkesin korunması için devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmeler üzerine İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ve ateşkesle ilgili durumun ele alındığı belirtildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki saldırısına son vermiyor. Son saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Gazze kentinde Filistinliler İsrail'in sarı hattın genişletilmesine yönelik politikalarını protesto etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinli 3 ailenin barındığı binayı yıktı. Rusya, Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu, 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerini hedef aldı. Haberleri dinlediniz.

Türkü sözlüğünde bugün gözlerin yollarda kalışını, bitmek bilmeyen o sabırlı bekleyişleri anlatan içli bir kelimeyi, intizarı konuşuyoruz. İntizar, kökeni Arapça, nazar kelimesine dayanan, birinin gelmesini umutla veya hasretle beklemek, gözlemek anlamına gelir. Günlük dilde sitem ya da beddua etmek manasında kullanılsa da, türkülerimizin arifane dünyasında sevgilinin yoluna gözünü dikip sabırla geleceği günü saymaktır. Türkülerde bu kavram aylar süren gurbet acısının, uykusuz gecelerin ve bitmeyen hasretin adıdır. İntizar eylemek ya da yoluna intizar olmak diyen aşık aslında sadakatini dile getirir. İntizarda olan gönül zamanla sınanır. Göz yoldadır, kulak sestedir, çekilen bu zahmet vuslatın umududur. Şimdi sizi bu hasret yüklü bekleyişin, o dertli yol gözleminin sesiyle baş başa bırakıyoruz. Ali Haydar Gül seslendiriyor. Ayrılık hasreti kar etti cana, seher yeri sevdiğimden ne haber? Selamım tebliğ et kutbi cihana.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerdi. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de Türkü Akşamı başlıyor. Yine buluştuk ve güzel İrem Çetinkol hazırladı programı. Ertuğrul Kaya teknik yönetimde, mikrofon başında ben Mücella Karada. Biliyorsunuz yaklaşık 2 saatimiz var. Pek çok güzel türküyü sizlere sunmak için sabırsızlanıyoruz. Onlardan hemen ilki gelsin. Hakan Çakmak seslendiriyor. Dosta gel bana sitem etme, bir gün olur aran beni.

Alaaddin Bahçe Kapılı'nın derlediği bir Gümüşhane türküsünde Nazlı Öksüz'ü dinleyeceğiz türkü akşamında. Diyor ki sanatçımız, avluya bir kuş kondu, yeşil idi kanadı, güzelleri içinde. Niye beni kınadı?

çeker ezer dilleri. Bir Gaziantep türküsü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş, Hüseyin Yıkıcı'dan alınmış bu türkü, Cengiz Özkan seslendiriyor sizler için.

Efendim yolumuz Balkanlara düşüyor. Bir Balkan türküsünde Ayşe Engin Aslanca'yı dinleyeceğiz. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste.

Gürkan Özpeker bir Azerbaycan türküsüyle Türkü Akşamı'na katılıyor. Yanıram eşkine can yar, menesen naz eylesen de, bu nazı sen mene yarim, bu geder az eylesen de diyor.

18.44'ü gösteriyor saatlerimiz. Merve Kayacan'dan geliyor efendim, güzel bir türkü. Türkü akşamında birlikte dinleyelim. Kumanova yolları yokuş mu sandın? Hayriye'yi sen urdun, bir kuş mu sandın?

bu dağlarda bağ olmaz, kara üzüm ak olmaz. Komşu kızı sevenin yüreğinde yağ olmaz. Osman Özdenkçi'den alınan bir Eskişehir türküsü, Özgür Eren mikrofonda.

Nuray Hafiftaş'ı bir Azerbaycan türküsünde dinleyelim. Senin eşkin beni düşürdü dile, neçe aşık olar bülbüller güle diyecek sanatçımız.

gün ben güzeller şahını gördüm. Giyinmiş kuşanmış, al harelenmiş. Ayağın tozuna yüzümü sürdüm. Derdim emdim benden bir çarelenmiş. Kahramanmaraş türküsü efendim, güzel bir türkü. Erkan Özbey seslendiriyor.

Bir Kerkük türküsüyle yola devam diyelim. Güzele bak güzele gelir bizden söz âlâ. Benim bir esmerim var, değişmem yüz güzele. Orhan Akalman seslendiriyor.

uşak çıkar ceketi Minta'nın Karamidur. Evlendirmeyi seni babam Karamidur. Bu bir Karadeniz türküsü tahmin ettiğiniz gibi Gökhan Birben sizler için seslendiriyor.

Birazdan vedamızı yapacağız ama önce Zafer Albayrak'la buluşalım bir Orta Anadolu türküsünde. Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan gönül yarsız olur mu?

Evet, artık veda vakti. Türkiye Akşamı'nı İrem Çetinkol hazırladı. Ertuğrul Kaya teknik yönetimdeydi. Ben Mücella Karadağ bu programı sizler için zevkle sundum efendim. Arzu Kuş'la sizlere veda ediyoruz. Sanatçımız diyor ki, toycular yer can, kolunda mercan. İyi akşamlar, hoşçakalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları konserinden hepinize merhaba. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Bir türkü sesi yükselir bağlamanın tezenesinden, Kütahya'nın ovasından. Hisarlı Ahmet'in sazıdır bu. Onun nidasında anlatır türküler sevdayı, sevdanın acısını. O sevda ki yüzyıllar boyu sadakatin, umudun, mutluluğun, sevginin sembolü olmuş turna kuşunun sesinde yankılanır. Sevdanın yükü turnanın kanadında taşınır ama yine de anlatılamaz. Yürek yanar, sevda ateşiyle kavrulur. Dağların tepesinde burula burula tüten duman misali, gönül ferman dinlemez, yine de yanar. Ozan kalem bulamazsa zülfün teliyle yazar. Sazının tezenesiyle anlatır sevdanın kor ateşini. O ateş ki bazen kavuşamayanların, bazen de kavuşup da murad alamayanların yürekleridir. Havada durna sesi gelir ganedi gırma, ağzı dolu yem getirir.

ben geliyorum. Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten, asıl adıyla Ahmet İnegöllüoğlu'ndan derlediği korodan dinleyeceğiniz Kütahya türküsüne bağlı olarak yine Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya yöresinden türküyü Şerife Hatun seslendirecek. Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim, kuş kanedi kalem olsa yazılmaz benim derdim. Sevgili dinleyicilerimiz, bu iki Kütahya türküsünün ardından Zeynep Hanlarova'dan alınan Azerbaycan mahnısını Senem Akdemir söyleyecek, Arakçı'nın Mendedir Ceylan.

Sevgili dinleyicilerimiz, Azerbaycan müziği Türk folkloru içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kendine özgü icra, tavır ve üslup özelliği olan Azerbaycan müziği içerisinde özellikle halk çalgıları için bestelenmiş pek çok özel ezgiye rastlamak mümkündür. İşte bunlardan biri olan Şur rengi, adından da anlaşılacağı üzere Şur makamındadır. Azerbaycan'da ana makamlardan biridir Şur makamı. Türkiye'de kullanılan Kürdili Hicazkar makamı ile aynıdır. Renk ise Azerbaycan müziğinde bağımsız icra edilen enstrümantal ritmik ezgi demektir. Renkler bu yönleriyle saatler süren mugam icraları arasında makamların şube aralarındaki geçki niteliğinde kullanılır ve sazendeler tarafından çalınır. Adnan Şahin'in derlediği ve notaya aldığı Azerbaycan ilinden Şur rengini sazlardan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Türk halk müziği formları içerisinde uzun havalar, dizisi ve dizi içerisindeki seyri bilindiği halde belli bir usulde olmayan fakat melodisi belli kalıplara bağlı olan serbest havalardır. Uzun havalar bölgelere, yörelere hatta ağız özelliklerine göre farklı isimlerle adlandırılır. Örneğin hoyrat, bozlak, gurbet havası, yol havası, kesik kerem, el ezber, barak, yanık kerem, çamşıhı ağzı, Arguvan ağzı gibi. Uzun hava türlerinden bozlaklar yurdumuzun Orta Anadolu ve güneyinde Toroslara kadar uzanan bir alanda yaygın olarak söylenmektedir. Bu çarkın elinden devran kana alar. Gidenler gelmiyor, yastadır sağlar. Kerbela çölünde hayrati çağlar. Ayrılık derdinin dermanı nedir? Aşık Şekip Şah'a doğrudan alınan Çorum yöresinden bozlağa Mustafa Kemal Şimşek çalıp söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Anadolu'nun her köşesinde bir sevda öyküsüne rastlamak mümkündür. Çoğu zaman yaşanmışlıklar anlatılır bu öykülerde. İnsanı yaktıkça yakan, içine işleyen sevdalıklar anlatılır. Aynı Balıkesir'in Edremit ilçesinde olduğu gibi. Yörede en çok bilinen Hasan'la Emine'nin öyküsüdür. Ovalı Hasan'la Obalı Emine'nin sevdası. Birbirini seven ama kavuşamayan iki gencin hazin sonu anlatılır bu öyküde. Her yiğidin gönlünde bir güzel vardır. Emine de Hasan'ın gönlündedir. Yörede Emine için yakılmış birçok türküye rastlamak mümkündür. Dilden dile söylenir bu türküler. Edremit'in gelini, kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Hayri Damar ve Mustafa Özcan'ın Şükran Kip'ten derlediği Balıkesir Edremit türküsüyle İlker Gökkaya mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Torosların zirvesinden bir rüzgar eser ovalara doğru. Lale, sümbül, mor menevşenin kokusunu taşır buram buram. Ardından yüreklerin sesini çığıran kavalın sesi duyulur bağlamanın eşliğinde. Der ki, sevgi yürektedir. Yiğit sevdiğine kavuşmak ister. Duaları hep onun içindir. Sevdiğine kavuşamayanın yarası derin olur der. Hele bir de

Sevgili dinleyiciler, Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde bir öykü anlatılır. Birbirini seven Ayşe ile Mustafa'nın öyküsüdür bu. Mustafa Ayşe'ye sevdalıdır. Ancak bir gün Nevzat adındaki genç Ayşe'nin karşısına çıkar. Nevzat kendi halinde bir ailenin çocuğudur. Askeri okulu kazanmıştır. Kendisine de okuldan verilen potinler o dönem oldukça kıymetlidir. Ayağına giydiği potinlerle geçer Ayşe'nin yanından ve genç kızın ilgisini çeker. Bunu duyan Mustafa ise artık Ayşe'nin kendisini sevmediğini düşünerek yanar kavrulur. Sevdası yüreğinde ne yapacağını, nereye gideceğini bilemez haldedir. Sazını eline alıp başlar derdini dökmeye. Hacel obasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ay da geçti, göremedim yar senim. İhsan Öztürk'ten alınan Sivas Şarkışla yöresinden türküyü Barış Akpınar seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler ve saygıdeğer konuklar. Kimi zaman sevdanın öyküsü kaderin oyunuyla biter. Hani felek deriz, kader deriz ya, işte öyle. Ağlasak da, sızlasak da boşadır. Ne gelirse haktandır deyip kalbimize yöneliriz çoğu zaman. Bazen de kısmet bu kadarmış, yazım kaderim böyleymiş deyip türkülerde anlatırız yüreğimizin yangınını. Entarisi haktandır, ne gelirse haktandır. Benzim sararmış solmuş, o da ağlamaktandır. Fakçı Mehmet Sarıgül'den alınan Konya Akşehir türküsüyle Özgür Eren sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri Ankara Radyosu'ndan devam ediyor. Acının, ağdın sesidir türküler. Sevdiğini kaybetmenin yükü ağırdır. O acıyla yaşamak zordur. Çoğu zaman derdinizi içinize akıtırsınız. Hele bir de paylaşacak kimseniz yoksa vay halinize. Acıyı atamazsınız, satamazsınız. Haykırmak istersiniz, yapamazsınız. Ama acıyı sözden saza dökersiniz, dilden dile aktarırsınız. Söyledikçe de acının, ağdın sesini sanki sevdiğinize ulaştırırsınız. Yere düştü alamadım fesimi. Çok ünledim, yar duymadı sesimi. Anam yok ki, kimler tutsun yasımı? Osman Özdenkçi'nin Cemal Karaelmas'tan derlediği Eskişehir yöresinden türküyü Zeynep Cihan söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Rumeli türküleri denince ilk akla gelen isimlerdendir Arif Şentürk. 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses sınavında başarılı olan sanatçı, özellikle Rumeli bölgesinin türkülerini tavır ve üslup yönünden başarıyla temsil etmiştir. Kendisinin sesinden birçok türkü beğeni kazanmıştır. Çıksana ta koşum balkona, drama köprüsünü gece mi geçtin, Kırcaali ile Arda arası sanatçının TRT repertuarına kazandırdığı türküler arasındadır. Hatta kendisiyle özdeşleşmiş Kırcaali ile Arda arası, diğer adıyla Deryalar türküsü Yeşilçam'a da konu olmuştur. Usta ses Arif Şentürk'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Mehmet Özbey'in kendisinden derlediği o çok bilinen Deryalar türküsünü Özlem Üngör seslendiriyor. Kırcaali ile Arda arası, saat 8 sırası, Ardalılar ağlıyor, yoktur çaresi.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler ses sanatçısı ve koro şefi Ahmet Turan Şan, Türk halk müziğine emek vermiş usta isimlerdendir. Aslen Sivaslı olan sanatçı, 1981 yılında TRT kurumunun açmış olduğu sanatçı sınavını kazanarak İstanbul Radyosu'nda göreve başladı. Ağabeyi Yurttan Sesler ses sanatçısı ve koro şefi Ömer Şan'ın yanı sıra Türk halk müziğinin mihenk taşları Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Orhan Dağlı ve Mehmet Özbek gibi ustalardan dersler aldı. Başta kendi yöresi Sivas olmak üzere birçok yöre türküsünü başarıyla icra eden Ahmet Turan Şan, ayrıca pek çok türkü, uzun hava ve oyun havasının notalarını yazarak TRT repertuarına kazandırmıştır. Bunlardan bazıları Sık Saray, Şakir Efendi, Seher Oldu Uyan Yar, Zahide Kurbanım, Nolacak Halım, Yıldız Gidersin Bir Yana, Kesme Kiraz Dalini, İncelem Yar İncelem, Yaylalar Yaylalar Yüce Yaylalar, Çubuğu Asma Yarim gibi. Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli konuklar, usta ses sanatçısı ve koro şefi Ahmet Turan Şan'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin notaya aldığı Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas Kangal yöresinden deyişi Selma Geçer'den dinliyoruz. Deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamazsın.

Sevgili radyo dinleyicileri, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan sunduğumuz Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği Sadık Doğan Ay'dan alınan Tokat Zile yöresinden deyişle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar, Sadi Pir Koca, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu ve Gökhan Karakaya, Balaban ve Mey, Mikail Geçer, Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş ve biz yayında emeği geçen Tonmeisterler Levent Kent ve Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yönetmen Erdem Aktari, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın, hoşça kalın diyoruz.

Bir Türkiye Evi programından daha siz değerli dinleyicilerimize merhaba efendim. Ben solist ve sunucunuz Mustafa Arı ve çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarım sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Yine birbirinden güzel türkülerle evlerinize konuk olacağız efendim bu akşamda. Bu güzel programı kimlerle sizlere ulaştırıyoruz hemen anons ediyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefi Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Özcan Gök ve Can Akın. İlk olarak Sivas'a gittik. Sivas olaylarından güzel bir türkü aldık. Kime ait efendim? Aşık Ali İzzet'e ait güzel bir türkü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Bu yıl bu dağların karı erimez dedik. Şimdi ise Yozgat'a uzanıyoruz. Yine değerli hocamız Nida Tüfekçi'den alınan güzel bir Yozgat türküsü. Nida hocamızın derlediği Fahri Akbilek'ten alınan güzel bir Yozgat türküsü. Yeşil ayna takındın mı beline diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet, değerli dinleyicilerimiz, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Karacaoğlan'dan güzel bir türkü seslendireceğiz. Ne diyeceğiz? Bizim pencereler yele karşıdır diyeceğiz efendim.

Teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Harikasınız. Tabii birbirinden usta sazlarla beraber, enstrüman sanatçılarıyla beraber olunca programın keyfi de bir ayrı geçiyor arkadaşlar. Şimdi Muğla'ya uzanalım mı? Çıktım Belen kahvesine, vardım ovaya. Bay Mustafa çağırdı, dam oynamaya diyeceğiz. Hamdi Özbay'dan alınan bir güzel türküyü, Muğla türküsünü seslendireceğiz efendim.

Evet sevgili dostlar, biraz hareketlenelim. Nereye gidelim? İlk önce Kırşehir'e uzanalım. Sevgili o büyük ozanımız Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir Kırşehir türküsü seslendirelim. Sevda gitmiyor, serde diyeceğiz efendim.

Teşekkürler efendim. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Hiç hızımızı kesmiyoruz. Kilise uzanıyoruz. Nail Aslan Pay'dan alınan güzel bir kilis türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Yoğurt koydum dolaba diyeceğiz.

Teşekkürler efendim, ellerinize sağlık. Şimdi ise Muş'a uzanalım. Dürye Keskin'den alınan güzel bir Muş türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mehlede ölüm yok, bu ne şivandır. Şu Yemen elleri ne de yamandır. Ano Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir?

Ellerinize sağlık sevgili dostlar, harikasınız. Büyük ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan güzel bir türkü seslendirelim. Sivas'a Şarkışlı'ya gidiyoruz. Derdimi dökersem derin dereye diyeceğiz efendim.

Evet, bu harika türküden sonra yine Sivas'a gidelim sevgili dostlar. Ayrılmayalım yöreden, Yüksel Yıldız'dan alınan ve Erkan Sürmen hocamızın derlediği güzel bir Sivas türküsü, Sivas Tokuşköy türküsü. Melullenme deli gönül diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, biraz hareketlenelim. Sonlara doğru gelirken saatlerimiz 21.45. Erzurum'a uğrayalım. Vedat Uğurlu'dan alınan güzel bir Erzurum türküsü, Dadaş türküsü. Hele Dadaş, hoş musan, dolu musan, boş musan diyeceğiz.

Harikasınız. Elleriniz dert görmesin sevgili dostlarım. Nefesinize sağlık. Evet, programımızı tüm hızıyla sonlandıralım sevgili dostlar. Bence bu zaman dilimine iki güzel türkü girer. Önce Rize'ye uzanalım. Erkan Ocaklı'dan alınan güzel bir Rize türküsü. Bülent Aslan abimizin derlediği. Suda pişmiş misiru diyeceğiz efendim.

Evet sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize hoşça kalın, alasmarladık diyorum. Ve son türkümü anons ediyorum efendim. Kilise gidiyoruz. Aslan Sazcı'dan alınan güzel bir kilis türküsü. Ali Mantar Köyü'nden alınmış efendim. Dama vurdum bir depik diyeceğiz. Meryem bilinen ismiyle.

TRT Türkü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından merhabalar değerli dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz efendim. Program konumuz Türk kültüründe dere. Konudan bahisle sözlerinde dere ifadesinin geçtiği türküler dinleteceğiz. Konuya girmeden önce Orhan Subay'ın Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği repertuarda Orta Anadolu adına kayıtlı Şu Derenin Uzunu sözleriyle başlayan ve Aygınam Oyun Havası olarak da anılan eseri Ahmet Turan Şan seslendirecek.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, dere Türk kültürel coğrafyasında yalnızca topografik bir unsur değil, inanç, edebiyat, müzik, yerleşim tarihi ve günlük hayatın kesiştiği derin bir kültürel semboldür. Orta Asya bozkırlarından Anadolu'nun Sarp vadilerine uzanan binlerce yıllık serüvende dere, Türk insanının hem maddi hem de manevi dünyasında belirleyici bir yer tutmuştur. Su kültü etrafında örülen inanışlardan, türkü ve şiirlerdeki metaforlara, su değirmenlerinden köy kültürüne, Hıdrellez ritüellerinden Dede Korkut hikayelerine kadar dere Türk kültürünün omurgasına işlenmiş bir motiftir. Efendim, dere kelimesinin kökeni Türkçe'ye büyük ihtimalle Farsça'dan geçmiştir. Farsça'da darre biçimiyle kullanılan kelime, vadi, yarık, iki tepe arasındaki çöküntü anlamına gelmektedir. Bu kökün Avesta dilindeki darena, yani vadi, yar sözcüğüyle eş köklü olduğu, kökenli olduğu söylenir. Bunun da Farsça'da dar, yani kapı sözcüğüyle bağlantısının bulunduğu ifade edilir. Etimolojik bir ilginçlik olarak bu kök suyu zorunlu olarak içermiyor. Daha çok bir yer şekline, yani iki yükseltinin arasındaki çöküntüye işaret ediyor. Ancak Türkçe'ye geçişiyle birlikte anlam daralmamış, tersine yoğunlaşmıştır. Dere, durağan bir coğrafi boşluk olmaktan çıkıp içinden akan suyla özdeşleşen canlı bir kavrama dönüşmüştür. Şimdi bir türkü arası verelim ve TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün Mihrican Bağır'dan derlediği repertuvarda Tokat adına kayıtlı "Dereler gölgelendi, güzeller suya indi" sözleriyle başlayan türküyü Arzu Aldemir'den dinleyelim.

Değer dinleyenler, Türkçenin düşünme biçimi, mekanı çoğu zaman hareketle birlikte ele alır. Bu yüzden dere sözcüğü de yerleşik anlam olarak akışı, yönü ve sürekliliği simgeler. Hayat bir dere gibi akar deyişinden, dere tepe düz gitmek, bin dereden su getirmek, dereyi görmeden paçaları sıvamak gibi deyimlere kadar sözcüğün metaforik zenginliği onun kültürel köklerini gözler önüne serer. Türkçe'de kullanılan akarsu, ırmak, çay, pınar, kaynak gibi sözcükler de zaman içinde bölgeden bölgeye farklı anlam tonları kazanmıştır. Ancak dere en yaygın kapsayıcı coğrafi su terimi olarak yerini halen korumaktadır. Önceki programlarda sözünü ettiğimiz gibi su kültürümüzde, yani Türk su kültüründe derenin anlamını kavrayabilmek için yer su inanışını anlamak şarttır. Orhun yazıtlarında ıduk yirsup, yani kutsal yer ve su şeklinde geçen bu terim hem korucu ruhları hem de vatan mefhumunu içinde barındırır. Göktürklerdeki su sup olarak ifade edilmiş, zamanla B sesi düşerek günümüzdeki biçimini almıştır. Uygur devleti yazıtlarında ise sug biçiminde karşımıza çıkar. Şimdi söze ara verip bir türkü dinleyelim. Halil Yüreğli'nin Ürgüplü kaynak kişi Ahmet Ataalp'ten derlediği Alim Deresi'nin Delik Taşları sözleriyle başlayan türküyü Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

El dinleyenler, eski Türklerin inanç sistemi tabiat kuvvetlerine saygı, atalar kültü ve gök tanrı inancı olmak üzere üç temel grupta değerlendirilebilir. Bu sistemde derenin de dahil olduğu su kaynakları bünyelerinde iye veya izi adı verilen koruyucu ruhları barındırdığı düşünülen nesneler arasındadır. Kadim ve kutsal bir varlık olan suyu Türkler bolluk ve bereketle kuvvet sembolü olarak gördükleri gibi aynı zamanda kahredici, yok edici veya koruyucu bir varlık olarak da sayarlar. Türk halk inançlarında her akarsu kaynak, dere ve gölün bir su iyesi, yani su ruhu, suyun sahibi, suyun meleği bulunduğuna inanılırdı. Su iyesi Türk halklarının anlatılarında farklı isimlerle bilinir. Su ıssı, su ezi, su anası, uhunecen, su baba, u içide, ukalan toyon, mitolojik tasavvurlarda su sahibi genelde insan, bazen de balık, yılan veya ejderha şeklinde görüntülenebilir. Başkurtlar herhangi bir dere veya ırmakta yıkanmak istediklerinde elbiselerinden bir parça kopararak suya atarlardı. Yeni gelinleri de ırmak kenarına götürüp babalardan kalan su, analardan kalan su şeklinde sözler söylerler ve gelinin eşyalarından bir parçayı suya atarlardı. Bu ritüel derenin yeni bir eve katılan gelinle manevi bağ kurmasından bir simgedir. Suyun aynı zamanda aile ve soy bağını taşıyan bir unsur olduğunu gösterir. Türk mitolojisinde su, evrenin varoluşundan önce de vardı. Altay Yaratılış Destanı'nda Tanrı Ülgen hiçbir şey var olmadan önce uçsuz bucaksız sular üzerinde uçarken ortaya çıkar. Uygur Türeyiş Destanı'nda da Uygurların atası iki nehrin Tula ile Selenge'nin birleştiği Kamlanço adlı yerde bir ağaçtan türemiştir. Nehirlerin birleştiği bu nokta kutsal sayılmıştır. Bu örnekler derelerin Türk kozmogonisinde yaratışın

bizzat merkezi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Şimdi bir türkü arası daha verelim ve değerli tulum sanatçısı merhum Emin Yağcı'nın Hanife Yağcı'dan derlediği "Dere kütük götürür" sözleriyle başlayan türküyü Bülent Aslan'dan dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, Türk inanışında suyun temel işlevi şöyle özetlenebilir. Kurtarıcı, yardımcı. Efendim, savaşlarda ve zorlu geçişlerde insanları koruyan bir güçtür su. Yaratıcı veya köken. Yaratılış mitlerinde temel unsur ve tüm canlıların kaynağı olarak gösteriliyor. Doğum ve hayat verici olarak su, kısır kadınların pınar başında kurban kesmesi, doğumla ilgili ritüellerde suyun kullanımı. Arındırıcı olarak da su, günahları yıkayan, ruhu temizleyen unsur ki suya ecel gelmez diye Korkut Ata'nın bir sözünden söz etmek mümkün. Aynı zamanda cezalandırıcı olarak da su, nitekim Bilge Kağan yazıtında yer su ruhlarının ihaneti onaylamaması, yani ihanet edenleri cezalandırması. Haber verici olarak su, Dede Korkut'ta Salur Kazan'ın suya haber sorması. Ordumun haberin bilir misin? Digil bana, yani de bana. Karabaşım kurban olsun, suyum sana, diyor. Değerli dinleyenler, Türklerin İslam'ı benimsemesiyle birlikte su kültü bütünüyle ortadan kalkmamış, aksine tasavvufi yorumlar ve İslami sembollerle yeniden anlam kazanmış ve yeni bir boyuta girmiştir. Türkiye'nin birçok yerinde su kültüne bağlı olarak pınar, çeşme, nehir ve göl şeklinde kutsallık atfedilen unsurlar varlığını sürdürmektedir. Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere. Bu programda dere kültüründen söz ettik ve sözlerinde dere ifadesi geçen türküler dinlettik. Programın sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce, programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Programın son türküsünü Muzaffer Sarı Sözen, Kırklareli Lüleburgazlı, Kaynak Kişi Türkan Ebcioğlu'dan derlemiş. Dere geliyor, dere sözleriyle başlayan türküyü Emine Koç seslendirecek. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

0: TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Zahide Ağırel ve Mahmut Dağıstan. Sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bugünkü programımıza yine güzel bir türküyle merhaba demiş olduk. Sözü ve müziği bana ait olan Güzel adlı bir türkümüzü armağan ettik sizlere. Ve bugün çok kıymetli bir konuğum var. Ben gerek programlarımda gerekse sanat hayatım boyunca özellikle bizden sonra yetişen gençlere çok önem veriyorum, önem vermekteyim. Çünkü bizim geleceğimiz onlardır. Aşıklık geleneğini ileriye taşıyabilecek, bu geleneği yaşatabilecek gençlerimize ihtiyacımız var. Son dönemlerde bunlar da çok fazla çıkmıyor. Yani iyi, kaliteli gençlerimiz, sanatı daha ileriye götürebilecek gençlerimiz biraz sayıları azaldı. O yüzden biz de elimizde olan değerlerin kıymetini bilmeye çalışıyoruz. Bugün Konyalı kıymetli bir aşığımız var, genç bir aşığımız. Yıllar öncesinden tanıyorum. Hatta Aşıklar Otağı'na bizi ziyarete de gelmişti. Sağ olsun sevgili Hüseyin Çiftçi, Mahlası Aşık Bizari. Sevgili Hüseyin, hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk ustacığım, çok teşekkür ediyorum.
0: İyi misin?
1: Çok sağ olun, sizler iyisiniz inşallah.
0: Çok teşekkürler. Ne iyi ettin bugün programımıza, ta Konya'dan kalktın geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum, bizi çağırdınız, biz de icabet ettik. Memnunuz tabii bir koskoca Çınar Maksut Feryadi'nin programına konuk olmaktan.
0: Çok sağ ol, çok teşekkür
1: ederim. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ ol canımsın. Kısaca seni ben tanıyorum ama sevgili dostlarımız da kendi dilinden kısaca seni bir tanısın. Hüseyin Çiftçi kimdir, nerede oturuyor, bir kendi dilinden.
1: Tabii ki ben Konyalıyım. Konya'da ikamet ediyorum. Aşıklık geleneğine son 15 yıldır gibi bir merakla başlamış olduk. Ustam Aşık Mehmet Ataroğlu.

0: Adimli ve
1: Evet.
0: onun yeğeni, dayı yeğenleri Aşık Özhani. Sizleri Aşıklar Bayramı'ndan tanıyorsunuz benim ustalarımı.
1: Tanıyorum, evet.
0: Onlarla bu işe başladık ustalarımla, sağ olsun bana yardımcı oldular. Ben de bu geleneği sürdürmeye çalışıyorum bir çırak olarak.
1: Ne güzel. Ustalarına da Mehmet Ataroğlu çok yakın bir arkadaşım. Kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum her iki ustana da.
0: Onlar da size selam gönderdi.
1: Sağ
0: Selamını
1: olsun.
0: getirmiş
1: Aleyküm
0: olayım.
1: selam. Çok teşekkür ediyorum. Peki o zaman bugünkü program Saz Söz senin olacak. Ben arada bir anonsta girip çıkacağım. Ama senin ilk türkünü dinleyelim ve tüm dostlarımıza da armağan edelim.
0: Çok
1: Buyur
0: sağ ol.
1: sevgili Hüseyin. Saz Söz senin.

0: Sevgili Hüseyin, yüreğine sağlık, sazına, sesine sağlık. Çok güzel bir eser. Bu okuduğun eser kimindi?
1: Bu eser benim ustam. Çok senin. Teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Mahlasını duydum. Özellikle soruyorum ki dostlarımız da bilmiş olsun, öğrenmiş olsunlar.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok güzel. Saz, söz, gönlüne sağlık. Başarılarının devamını diliyorum. Evet, programa yine seninle devam etmek istiyorum. Program senin artık.
1: Estağfurullah.
0: Okumak istediğin ne varsa buyur, saz söz senin.
1: Çok sağ olun. Ben ustamdan bir hikayeli türkü söylemek istiyorum. Aşık Mehmet Ataroğlu'ndan. Ustam, siz daha iyi bilirsiniz. Aşıklık yerinde hikaye anlatıcılığı ve türküleri vardır. Hikayeli türküler.
0: Elbette.
1: Vaktimiz kısıt olduğu için hemen kısaca anlatayım. Benim ustam emekli öğretmen kendisi. Şu an evlilik yıl dönümleri belki 40-45 seneye yaklaşmıştır. Eşiyle 34. evlilik yıl dönümlerinde eşinin ilaçlarını alıyor. Yengemiz rahatsız. 30 senedir bir tümör rahatsızlığından dolayı. 30 senedir eşine kendisi bakıyor ustam. Severek evlenmişler. 34. evlilik yıl dönümlerinde eczaneden ilaçlarını alıyor ama parası da bitmiş cebinde. Maaşı da birkaç gün var henüz. Demiş, kendi kendine içlenmiş. Ya demiş, ben bu sene bir hediye alamadım, ne yapsam diye. Aklına bir hadisi şerif geliyor. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah, beni seviyor musun? O da, seviyorum ya Ayşe. Peki nasıl seviyorsun? Kör düğüm gibi diyor. Buldum diyor ben aklıma geleni. Peki Hazreti Ayşe tabii her defasında sorarmış Peygamberimize. Ya Resulallah, kör düğüm ne oldu? O da ilk günkü gibi demiş. Hemen yukarıya çıkıyor, ilaçları bir kenara bırakıyor. Eşinin karşısına geçiyor sazı alıp. Hanım diyor, ben sana diyor bir hediye alamadım. Affet, kusura bakma, param yoktu. Şu türküyü kabul et diyor. Doğaçlama bu türküyü yakıyor.
0: Şiir olarak hediyemi kabul et.
1: Evet.
0: Ne güzel bir hediye ama, buyur.
1: Çok sağ olun.

0: Ataroğlu'na da selamlarımızı gönderiyoruz. Hakikaten Ataroğlu çok iyi bir ozanımızdır, çok iyi bir şairimizdir. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok da güzel bir eser yapmış.
1: Evet.
0: Bundan iyi hediye olur mu artık?
1: Bundan iyi hediye olmaz tabii ki. Yani en güzel hediye buydu bence.
0: Senin de gönlüne sağlık. Çok güzel okudun. Programımızın bu bölümünde Yunus Emre babamızdan bir şiir okumak istiyorum. Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, kiminin başında sararır otlar. Kimi masum, kimi güzel yiğitler ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa kark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri, dua edin, unutmayın bunları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kiprikleri, kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus Emre'mizin, Yunus Üstadımızın güzel bir şiiriydi. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Rahmetle, saygıyla anıyoruz tüm üstadlarımızı ve Yunus Emre atamızı. Evet, güzel bir türkü daha dinleyelim mi?
1: Siz nasıl istersiniz?
0: Sevgili Hüseyin'im, güzel bir türkü daha dinleyelim senden.
1: Tabii, ben biliyorsunuz Konya'dan geliyorum. Aşıklar Bayramı'nın mimarı Fevzi Alıcı'dan sözleri, müzik.
0: Çok güzel.
1: Aşık İmami'den bir türkü okumak istiyorum.
0: Buyurun.

0: Gönlüne yüreğine sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Feyzi Halıcı Üstad için birkaç cümle etmek istiyorum. Aşıklık geleneğinin tabii ki ilk Sivas'ta bir Aşıklar Bayramı yapılıyor. Bu çok önceleri, yani 60'lı

0: yıllardan da önce. Daha sonra Feyzi Halıcı Üstadımız Konya Aşıklar Bayramı'nı yapmaya başlıyor. Ve Türkiye'de gerçekten aşıklık geleneğini şahlandıran, Konya Aşıklar Bayramı'na ömrünü veren Feyzi Halıcı'dır. Ve birçok aşığın da yetişmesine sebep olmuştur. Hem Konya Aşıklar Bayramı hem özellikle kendisi. Ve bilmeyen yoktur, çok büyük bir şairdir aslında. Fezai.
1: Fezai Mahlaslı.
0: Evet, Mahlaslı. Rahmetli Konya Aşıklar Bayramı'nı Konya'ya ve Türkiye'ye ayrıca uluslararası bir arenaya çıkardı. Hakikaten böyle çok değerli aşıklar da yetişti Konya Aşıklar Bayramı'ndan. Ama Feyzi Halıcı'dan sonra ne yazık ki Konya'daki Aşıklar Bayramı o heyecanla olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Yapılıyor ama yani Feyzi Halıcı'yı arıyor o sanki o Aşıklar Bayramı. Ama yine de sağ olsun Karatay Belediyesi'ydi değil mi?
1: Evet, Karatay Belediyesi, evet, Hasan Kılıca Başkanı.
0: Orası sağ olsun sevgili başkanımız da ağırlık veriyor, yapıyor yine Aşıklar Bayramı'nı. Ama Feyzi Halıcı rahmetli aranıyor. Biz mesela gençlik giderken rahmetli Ahmet Kabaklı Hoca, Gültekin Samanoğlu, ne bileyim çok büyük üstadlar gelirdi jüri heyetimizde filan. Ama tabii o vefat ettikten sonra Feyzi hocamız Konya Aşıklar Bayramı'nın heyecanı da biraz gitmiş gibi oldu ama yapanlara da yine de teşekkür ediyoruz.
1: Allah
0: sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili Hüseyin, sazına sesine sağlık. Çok güzel türküler okudun. Çok güzel sazın, çok güzel yorumun, çok güzel de sesin var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sana başarılar diliyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Artık programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Senden bir türküyle veda edeceğiz. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben bu akşam teşekkür ederim.
0: Konuğumuz oldun.
1: Estağfurullah. Siz çağırırsınız, biz gelmez miyiz?
0: Sağ olun. İnşallah başka bir programda yeniden görüşmek üzere.
1: İnşallah. Çok sağ olun.
0: Sizin bir türkünüzle veda edeceğiz. Sevgili dostlar, bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programda sizlerle beraber olmak ümidiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Zahide Ağırel ve Mahmut Dağıstan, sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum ustacığım. Sözümüzü bana ait olan bir eser okuyacağım. Buradan sizlere beni konuk ettiğin için TRT Türkü dinleyicilerine selam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Türkü lügatı.
1: Bozuk, bağlama ailesi çalgılarından tambureye benzer telli tezeneli bir çalgıdır. Bazı yörelerde sazın küçüğüne bağlama, biraz büyüğüne bozuk ya da bozok denilir. Boyu 100-105 cm olan bozuk çalgısının oktavında 12 perde bulunanı en yaygın olanıdır. Eski Türkçe metinlerde bozuk adlı çalgıya sık sık rastlanır. Gaziantep'ten başlayıp Ege bölgesinin iç kesimlerine kadar uzanan bölgede bozuk olarak adlandırılan çalgılara rastlanır. Fakat bu çalgılar aynı isimle adlandırılmalarına rağmen farklı boyutlardadır. Kütahya, Uşak yöresinde 8 veya 12 telli çalgıya bozuk adı verilir. Kastamonu, Malatya ve Çanakkale'de yine aynı isimle değişik boyda bağlamalar kullanılır. Bozuk adlı çalgı günümüzde Bulgaristan Türkleri arasında yaşayan Alevi topluluklar arasında hala kullanılır. Ancak bu çalgının boyutları ve çalım teknikleri yöreye, zümreye göre değişiklik gösterir. Bozuk bir çalgının akortsuz, düzensiz olma durumu içinde kullanılan bir terimdir. Ayrıca Çankırı, Tokat, Kırşehir, Mucur yörelerinde serbest tartımlı uzun hava türlerinden biri olan bozlak içinde bozuk terimi kullanılır. Osmanlı bozuğu, Köroğlu bozuğu, Kağızman bozuğu gibi sazla çalınıp söylenen çeşitli aşık havaları da mevcuttur. Türk halk müziği nazariyatına göre bozuk kelimesi bağlama akort şekillerinden biri olan kara düzen akort biçimi için kullanılan bir kavramdır. Bozuk ya da kara düzenle akort edilen bağlama ailesi çalgılarından alt tel la, orta tel re, üst tel ise sol şeklinde akortlanır. Bozuk düzenin bozuk adı verilen bağlama tipli telli çalgıdan adını aldığı görüşü yaygındır.
0: Türkü lügatı.

Kimi zaman bir dağ başında yankılanan ses, kimi zaman bir gönül yangınının dile gelişi olur türküler. Yüzyılların birikimini, insanın sevincini, hüznünü, özlemini ve umudunu kuşaktan kuşağa taşırlar. Bu gecede Anadolu'nun dört bir yanından süzülüp gelen ezgilerle gönül köprüleri kuracak, türkülerin sıcaklığında buluşacağız. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Nida Tüfekçi'ye ait Yozgat türküsünü Ömer Şan söylüyor. Dersini almış da ediyor ezber, sürmeli gözlerin sürmeyi neyler?

Ekber Yıldırım'a ait Sivas türküsünün Ursaç Doğadışık yorumluyor. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim? Deli gönlüm bir sevdaya bağlandı.

Kaptan Engin'in Fidan Engin'den derlediği Erzincan türküsüyle Çimen İpekçi huzurlarınızda. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Beni muhannete muhtaç eyleme.

Mustafa Kulu'a ait Erzincan türküsünü Meliha Güneş'ten dinliyoruz. Sabahtan esti de bir kanlı sazak, felek bize kurmuş kötü bir tuzak.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Bir Türkiye Evi programından daha siz değerli dinleyicilerimize merhaba efendim. Ben solist ve sunucunuz Mustafa Arı ve çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Yine birbirinden güzel türkülerle evlerinize konuk olacağız efendim bu akşamda. Bu güzel programı kimlerle sizlere ulaştırıyoruz hemen anons ediyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefi Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Özcan Gök ve Can Akın. İlk olarak Sivas'a gittik. Sivas dolaylarından güzel bir türkü aldık. Kime ait efendim? Aşık Ali İzzet'e ait güzel bir türkü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Bu yıl bu dağların karı erimez dedik. Şimdi ise Yozgat'a uzanıyoruz. Yine değerli hocamız Nida Tüfekçi'den alınan güzel bir Yozgat türküsü. Nida hocamızın derlediği Fahri Akbilek'ten alınan güzel bir Yozgat türküsü. Yeşil ayna takındın mı beline diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet, değerli dinleyicilerimiz, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Karacaoğlan'dan güzel bir türkü seslendireceğiz. Ne diyeceğiz? Bizim pencereler yele karşıdır diyeceğiz efendim.

Teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Harikasınız. Tabii birbirinden usta sazlarla beraber, enstrüman sanatçılarıyla beraber olunca programın keyfi de bir ayrı geçiyor arkadaşlar. Şimdi Muğla'ya uzanalım mı? Çıktım Belen kahvesine, vardım ovaya. Bay Mustafa çağırdı, dam oynamaya diyeceğiz. Hamdi Özbay'dan alınan bir güzel türküyü, Muğla türküsünü seslendireceğiz efendim.

Evet sevgili dostlar, biraz hareketlenelim. Nereye gidelim? İlk önce Kırşehir'e uzanalım. Sevgili o büyük ozanımız Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir Kırşehir türküsü seslendirelim. Sevda gitmiyor, serde diyeceğiz efendim.

Teşekkürler efendim. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Hiç hızımızı kesmiyoruz. Kilise uzanıyoruz. Nail Aslanpay'dan alınan güzel bir kilis türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Yoğurt koydum dolaba diyeceğiz.

Teşekkürler efendim, ellerinize sağlık. Şimdi ise Muş'a uzanalım. Dürye Keskin'den alınan güzel bir Muş türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mehlede ölüm yok, bu ne şivandır. Şu Yemen elleri ne de yamandır. Ano Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir?

Ellerinize sağlık sevgili dostlar, harikasınız. Büyük ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan güzel bir türkü seslendirelim. Sivas'a Şarkışlı'ya gidiyoruz. Derdimi dökersem derin dereye diyeceğiz efendim.

Evet, bu harika türküden sonra yine Sivas'a gidelim sevgili dostlar. Ayrılmayalım Yöre'den, Yüksel Yıldız'dan alınan ve Erkan Sürmen hocamızın derlediği güzel bir Sivas türküsü, Sivas Tokuşköy türküsü. Melullenme deli gönül diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, biraz hareketlenelim. Sonlara doğru gelirken saatlerimiz 21.45. Erzurum'a uğrayalım. Vedat Uğurlu'dan alınan güzel bir Erzurum türküsü, Dadaş türküsü. Hele Dadaş, hoş musan, dolu musan, boş musan diyeceğiz.

Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Harikasınız sevgili dostlar. Hiç hızımızı kaybetmeyelim efendim. Nereye gidelim? Kerkük'e uzanalım. Abdülvahit Kuzeycioğlu'ndan alınan güzel bir Kerkük türküsü. Maral çıkmış dağ başına diyeceğiz.

Harikasınız. Elleriniz dert görmesin sevgili dostlarım. Nefesinize sağlık. Evet, programımızı tüm hızıyla sonlandıralım sevgili dostlar. Bence bu zaman dilimine iki güzel türkü girer. Önce Rize'ye uzanalım. Erkan Ocaklı'dan alınan güzel bir Rize türküsü. Bülent Aslan abimizin derlediği. Suda pişmiş misiru diyeceğiz efendim.

Evet sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize hoşça kalın, alasmarladık diyorum. Ve son türkümü anons ediyorum efendim. Kilise gidiyoruz. Aslan Sazcı'dan alınan güzel bir kilis türküsü. Ali Mantar Köyü'nden alınmış efendim. Dama vurdum bir depik diyeceğiz. Meryem bilinen ismiyle.